bu şarkı sevmeyi bilenler için. Bu şarkı terk edip gidenler için. Yıllarca bekleyip boşu boşuna karşılık görmeden sevenler için. Ellerin olup da gidenler için. Karşılık görmeden

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da

Bir gün yalnız kalırsan, beni hatırlayıp pişman olursan, kendi kaderine düşman olursan, yaktığın ateşi söndüremezsin.

Beni efkar masalarında derde bağlayan biri var. Şeytanla dost, Azrail'e rehber olmuş. Beni hasret hançeriyle yaralayan biri var. Bağlandıkça dağıldım, o gidince delirdim. Sadık oldum, sakat etti beni, ağladım, yaralandım. Ayrılık yağmuru gibi üzerime çağlayan biri var. Ruhu kararmış ama deli değil. Sanki düşmanım, sevgilim değil. Sevdi mi, sevmedi mi belli değil. Beni iki arada, bir derede boğan biri var. Yoluna canımı serdim, basıp geçti. Bağında bahçesinde bağban oldu, mesip geçti. Bağrımı, sol yanımı hasretiyle kesip geçti. Ben yaşarken beni öldüren biri var. Saçlarımı döken, belimi büken, dişlerimi söken zavallı.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
2: Resor Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resor Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava. Yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez. Lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi ikinci maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel gönleğiniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun. Eğitim.

Açtım o eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi.
1: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 032.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
2: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 20 90.
4: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Tırın, bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak, numara 37 Tekkeköy Samsun, Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
2: Frekansınız 105 olsun.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim 0540 055 1955 Caner Aktürk. Adres Fevzi Çakmak Mahallesi, Mevlana Caddesi, numara 71 Taksim A, İlk Adım Samsun. Instagram Lider Gayrimenkul 55. Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

giden gitsin. Zorla sevdik neye yarar? Bir gün dönerse, o gün kalbim olmaz ki artık. Beni ben yapan.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi. Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.
2: Tutku FM'de unutulmayanlar.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sunar. Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 855 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev.
1: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Sam Ev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.
1: Tutku FM'de unutulmayanlar.

neşesi, hayatımın neşesi. Güneş sensin, ay sensin, ömrüm seninle geçsin. Buzdağının su yüzüne vuran dalgasıdır aşk. Bir yansıman bir ışıltı ister. Gece karanlığında, gün aydınlığında. Zümrüt rengi bir dünyaya mahkum kaldı düşler. Bunları yaşa ve yaşatma ey sevgilim. Bir kahırdan öte anlat, anlat bana hasret rüzgarlarını, anlat bana buzdağının saklı

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 02 02. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: olsa gitti giden. Herkes ne derse desin. Benim gönlüm çaresiz. Giden yâre.
1: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Koku FM, arabeskin en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu.

0: Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et. Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu, maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi. Hava durumu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde 45

0: yaptırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Ada Döner. Lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
2: Aradığın arsa, aradığın ev, Samev Gayrimenkul sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
4: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde. İlk adım Samsun.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Yıldız İnşaat sunar. Ferrari saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi.

0: Yıldız İnşaat sunar. Finali saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
1: Murat yayında. Finali saatlerdesiniz.

0: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Arabeskin en iyisi. Tutku FM.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.
2: Firari Saatler'desiniz. Murat.

0: Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
0: Yıldız İnşaat sunar. Firari Saatler başlıyor. Müziğin en özgür hali şimdi yayında.

İşte sevgili dostlar, merhabalar. Saatler 18.18'i gösteriyor. Evet, Kader Mahkum İstek programı startını alıyor. Bu arada sevgili dostlar, evet, güzel bir program olması umuduyla gecenin ileriki saatlerine kadar çift sıfır, gerekse 1'e kadar buradayım. 5-6 saat artık, neyse. Program yeterince yerini bulsun. Sevdiklerinize mesajları ulaştırın. O önemli olan odur arkadaşlar. Bu arada Instagram adresim DJ Murat diye geçiyor arkadaşlar. O adresi de ekleyin. Çünkü oradan bildirim attım. Şu an yayına girdim diye, oradan görün diye, bildirimleri takip edin diye. Onun için Instagram'lar önemli. Oradan bazen de böyle önemli haberleri yollayabiliyorum yani. Onun için DJ Murat Instagram adresim. Ekliyorsunuz ve paylaşımları da beğeni yapın arkadaşlar. Sonrasında takip ediyorum kimler beğendiğini. Evet, hoş geldiniz. Bu arada yine Avrupa'dan dinleyen dostlar var. Metin Olgaç'a, sevgili abimize, yine Hollanda'ya, sevgili Levent abimize. Yavru vatana sevgiler olsun İsmet. İsmet abi, sana da sevgiler olsun, sana ve aileye. Tüm kader mahkumu dostlarımıza, kardeşlerimize selamlarımız, sevgilerimiz bakidir. Ve öncelikli listeyle startımı veriyorum arkadaşlar. Evet, öncelikli liste önemlidir biliyorsunuz. Ondan dolayı hemen listeyle startımı vereceğim. Sevgili Samet Ayna, Mert Güneş, Mihran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay ve Emre Yanak. Sevgili kardeşlerime selamlar olsun. Murat Tahan kardeşime, Samet Polat'a, Kibrit sana da harman olsun şarkım. Evet, güzel bir şarkıyla startımı vereceğim. Sonrasında program tüm güzeliyle devam edecek arkadaşlar. Ne demişler? Ben Yağmur Aksu, T tipinde yatan Ozan Şen demiş. Kurban oldum kocam. Seni çok seviyorum bir tanem. Son saatler, yarın görüşte göreceğim seni. İnşallah tez zamanda çıkacaksın bir tanem. Sana anlatmam gereken şeyler var. Yarın konuşuruz. Seni seviyorum. Hayatım çok özledim. Kocam için Güçlü Soydemir'den Yanımda Sen Olsaydın şarkısı çalarsanız seviniriz demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. İşte şarkım geliyor. Sonrasında ben buradayım arkadaşlar.

0: İşte yanımda sen olmasaydın adlı şarkı sizlerleydi arkadaşlar. Evet, iyi yayınlar. Aydı koğuşunu yatmakta olan yakışıklı, karizmatik kral abim Alihan Coşkun, kardeşi Enes Mert Bilgin, Semih Türk Dönmez'e, Furkan Alkan'a, Mustafa Bilgin'e ve selam saygılar ve ellerinden öpüyorum. Özlem ve sevgilerle kral abimiz Eyüp'e Gülü'den demiş, sabah olmadan AC her yerde demiş mesajında. İşte onlar için geliyor güzel şarkı, sonrasında yine buradayız. İstekler de gelmeye başladı bile.
1: Murat yayında. Ferrari saatlerdesiniz. Murat yayında.

0: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

İşte sevgili dostlar, BTN'imiz tüm güzeli devam ediyor 105.0 frekanslarında Kader Mahkum İstek programıyla. Evet, güzel şarkılar var, istekler de gelmeye başladı. Biz de programı uymaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Gelen mesaj ve isteklerle şarkılar da listeme dahil oluyor bu arada. Evet, şöyle bakalım. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi bayramlar, ben Nur demiş. A24 koğuşunda kardeşim Baran Ünlü. Bayram mübarek olsun oğlum, seni çok seviyorum, çok özledim, kendine çok iyi bak, Allah'a emanet ol demiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Bu arada yine gelen diğer mesajlarda. Öncelikle selamun aleyküm. Rehan demiş. Sena Hamurcu. Samsun T-Tip'inde yatan öncelikle sevgilim Berkay Demir. Hayatım, seni çok seviyorum. Çok özledim. Sayılı gün çabuk geçer. Sabırla seni bekliyorum. Seni seviyorum. Sevgilim, buradan abilerime selam yollamak istiyorum. Sadıcan Yıldırım'a, Gökdeniz Hamurcu, Rümeysa Hamurcu. Sizi çok seviyorum. Şarkı Defo Seko Bir Dünyasın adındaki şarkı denmiş. Bir Dünya Defo Seko Bir Dünya şarkısı istenmiş. Tamamdır, onu da yollayacağım birazdan. Sırayla şarkıları listeme dahil etmiştim. Evet, yine gelen bu arada şu telefon sesini kısalım. Artık başladılar. Tıkır tıkır gidiyoruz. Evet, şöyle bakalım yine gelen mesajlara. Evet, ne vardı? Şurada bir mesaj vardı, onu unuttuk tabii. Hemen onu okuyacağım. Ben Samet Ayna, cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbetteki ve cezaevlerindeki abilerim, kardeşlerim Sercan Tokaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren, Enes Ulaş'a, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özfalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Sözkesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayhan Sisko, Yaya Sisko, Gürkan Safa, Ufuk Algül'e, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alp'e, Batuhan Aksu'ya, Barış Temel'e, Barış Temiz'e, Cengizhan Sürücü ve bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun. Abim Uğur Demiröz'ün de tüm dostlara selamları var. İstek şarkı Hüseyin Aydan, Gafil Gezme Şaşkın demiş mesajda. Evet, şarkının ismi Uğur Demiröz'e ve onu gönül veren kardeşlerine armağan olsun denmiş. Ve biz Tarık Ayna, Yiğitan Kuşlu, Ferdi Ersöz olarak abimiz olan Uğur Demiröz'e, kardeşlerine selam ederiz. Canlarımız olan Kadir Birinci'ye, Yaya Sisko'ya, Ayhan Sisko'ya, Salih Çelik Kanat'a, Kerem Çelik Kanat'a, Gürkan Safa, Barış Temel, Barış Semiz canlarımıza selam ederim. Abimiz Uğur Demiröz'e, Ercü Giral'a, Samet Ayna'ya, Uğur Vural'a selam olsun. İstek şarkım Ahmet Şafak Olsun adındaki şarkı istenmiş. Onlar için yollayacağım bu güzel şarkıyı. Onlar için gidecek arkadaşlar. Evet, işte bu şekilde şöyle baktığımızda sevgili dostlar. Tamamdır. Şöyle yollayacağım. Birazdan onlara yer vereceğim. İki tane şarkı var. Üç tane şarkı var. Öncesinde Bir Dünyasın adındaki şarkı gelsin. Sonrasında diğer şarkılar da listemde.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

İşte sevgili dostlar, beatimiz devam ediyor. Güzel bir şarkı geldi. Olsun istekli şarkımız. Evet, ben Yağmur Aslan, kocam Oğuzhan Şen. Hayatımda seni çok özledim. Alacağız seni oradan, kızımızla seni bekliyoruz. Rabbimden tek dileğim, bir an önce kavuşabilirim. Seninle seni çok özledim. Bazıları yine iş başında, sen anladın. Beni ne olursa olsun, sana aşığım. Seni değil, 10 yıl değil, 20 yıl da olsa beklerim sevgilim. Sen benim ayrılmayan parçamsın, canımın içi kurban olduğum demiş. Mesajında bu şekilde yetinmiş.

Selamünaleyküm, ben Metehan Pekşen. Sevgili abim Yusuf Tosun, Okan Tosun, değerli kardeşim Yusuf Mihran Sayal'a, Nazım Bilgin'e, Görkem Dirijan'a, Cemal Aksu'ya, Salih Çelik Kanat, Kadir Türkkan, Mustafa Okan Çalıova, Recep Soylu selam olsun. Özgürlük servetleri olsun. Aslan Mihran'ım, can dostum, az kaldı. Dört gözle bekliyorum seni demiş. Metehan Pekşen yollamış mesajı. Selamun aleyküm, kolay gelsin Murat Bey demişler. Ve abir koğuşunda yatmakta olan İknur Tibet'e selam. Nasılsın dayı, dayımın kızı? Bizler iyiyiz, olmaya çalışıyoruz. Töbiş'in de çok selamları var. Bu parça bizden sana gelsin. Fatih Pulut demiş. Açma adındaki açma pencereyi, esmesin yerler. Teşekkürler demiş. Evet Murat kardeşime bu arada selamlar olsun. İşte onlar içine gidiyor bu güzel şarkılar. Onlara da armağan olsun. Evet şöyle bakalım yine gelen... Gel mesajlara. Tamam, onlara da ben birazdan yollayacağım. Bu arada ben diyor Asena Vanlıoğlu, dostlarım Nurgül, Gizem Tunca, Gündüz Çala, Merve Sekmenoğlu, Çakıcı, Yaren Bülbül ve Ahlem Tayfur, Nihal Ayaz'a, Yasemin Demirtaş'a, Eda Büyükdağ, Tansu Kaplan, Gamze Çalışır, Elif Kaya, Sibel Kaya, Tuana Gül, Bulut'a, Salih Akpınar, Aslı Duman, Gamze Yakuan ve Erzincan, Kapalı'daki kız kardeşim Gül Bostancı için Uygar Doğanay'dan Gizli Sevdam şarkısı armağan olsun demiş. Asena Vanlıoğlu yollamış bu isteğe sevgili dostlar. Evet onlar için gidiyor ve yine gelen diğer mesajlarda Ömer Keskin, açıkta yatmakta olan yeğenlerin arkadaşlarına armağan olsun demiş. Ahmet Şahin, Orhan Keskin, Özgür Keskin, Erol Değirmenci, Beytullah Alkan, Berke Yıldırım, Apo Kılıca ve Yanlış Bilsin şarkısı armağan olsun. Bu şarkı veya bunların tüm dostlarımıza armağanımız olsun demiş. Bu arada Yaşar Keleş yollamış bu mesajı, isteği bu şekilde gelmiş. Onlar için gidiyorum. Evet güzel bir şarkım var. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar.

0: sana yandım. Sözümde dayanı ben adam saymam. Herkes bir yar sever ama ben sana yandım. Sözümde dayanı ben adam saymam. Herkes bir yar sever ama ben sana yandım. Sözümde dayanı.
1: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: varsa.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
2: Haber.
3: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi Kurban Bayramı'ndaki trafik denetimlerine ilişkin, bayramda yolları yalnızca denetlemiyor, aynı zamanda koruyoruz. Çünkü bizim için en büyük başarı hiçbir ocağa acı düşmemesi, hiçbir bayram sevincinin hüzne dönüşmemesidir dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada e-duruşma uygulamasının kapsamının genişletileceğini ve sistemin bölge adliye mahkemelerinde de hayata geçirileceğini açıkladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sanal medya hesaplarında yer alan Türkiye Futbol Federasyonu maçlarda İstiklal Marşı uygulamasını kaldırdı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu açıkladı. Kruvaziyerlerle Nisan'da Türkiye'ye 103.896 turistin gelmesiyle 4 ayda limanları ziyaret eden yolcu sayısı 197.683'e yükseldi. Nisan ayında bu yıl 3 aylık yolcu sayısından %10 fazla turist Türkiye'yi gezdi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Fenerbahçe Beko, deplasmanda Safiport Erokspor'u 96-73 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Fenerbahçe Beko yarı finalde Anadolu Efes'le karşı karşıya gelecek. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final Serisi 2. maçında Anadolu Efes, deplasmanda konuk olduğu Türk Telekom'u 77-70 mağlup ederek yarı finale yükseldi. Bu sonucun ardından Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji'nin ardından yarı finale yükselen ikinci takım oldu. Samsun Spor Futbol Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen, önümüzdeki ilk hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane kadromuza katılan oyuncu olacak. Kulübümüz istemediği, başkanımız istemediği sürece Samsun Spor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz dedi.
2: Hava durumu.
3: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
2: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
4: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

geçti haberlerin ardından güzel bir şarkı geldi Rezer Duş'tan. Senin Umurundadır mı adlı şarkı sizlerleydi sevgili dostlar. Evet şöyle bakıyorum. Tamamdır, yollayacağız. Evet yine gelen mesajlar, şöyle baktığımda ne demişler? Öncelikle selamun aleyküm. Buradan öncelikle sevgilime Berkay Demir, seni çok seviyorum hayatım, bunu bil. Abi kardeşlerim Sadıcan Yıldırım'a, Gökdeniz Hamurcu, Mertcan Başa, Mustafa Mırık, Rümeysa Hamurcu, Tuana Gül, Yıldız, Aleyna Gölge, Kıymet İlgen, buradan çok selam olsun. Sizi çok seviyorum. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle. Elbet kavuşuruz. Aklıma gelmişken buradan Polat Bıçağı da demiş çok selam söylerim. Aslan kardeşim, senin bana yapamadığın düğünü ben sana yapacağım. Adana Ayağı'ndan Benzin Altındaki şarkı istenmiş sevgili dostlar. Evet yine ben Yağmur demişler. Yağmur Aslan, kocam Ozan Şen, alacağız seni oradan. Kızımızla seni bekliyoruz. Rabbimden tek dilediğim bir an önce kavuşalım. Seninle seni çok özledim. Bazıları yine iş başında. Sen anladın beni. Ne olursa olsun sana aşığım. Seni değil 10 yıl 20 yılda olsa beklerim sevgilim. Sen benim ayrılmaz parçamsın. Canımın içi kurban olduğum. Seni dört gözle bekliyorum. Seni her zaman çok sevdiğimi bil. Sevgilim yanında yoksun ama kalbim en derinliklerindesin. İyi ki seninim bir tanem. Kocam ölürüm sana. Ben can eşim İbrahim Tağı Erkal'dan Ömrüm şarkısı çalarsanız seviniriz demişler. Evet bu şekilde iletilmiş bu mesaj sevgili dostlar. Evet yine gelen mesajlar var. Şöyle bakalım neler var. Ben Alihan Coşkun. Gurbetteki Erzurum Oltu T tipi kapalıda olan saygıdeğer abim Kemal Sarıköse, Reis Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun, Umut Öztürk'e, Muke Dayı'ya, Ebubekir Sarıoğlu, Sametcan Galın, Kadir Erez, Kaan Durukan, Tamer Karaaslan, Ömer Faruk Çelik, Teksas Doğukan Aktuman, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Ahmet Seçkin, yine Cemal Çatubay demiş ve Dikil Ali, Oğuzhan Kurta, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akyüz, Enes Güdeloğlu, Recep Canaz, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Akta, Arif Soydaş, Muhammed Edis, diğer koçlarda yatan İsa Doğan, Mesut Delikanlı, Volkan Savaşçı, Furkan Aydın, Furkan Işık ve tüm Ahidi koçuna Müslüm Gürses'ten Ne Yazar şarkısı armağan olsun. AC her yerde demiş. Evet yollamış. Alihan Coşkun yollamış bu mesajı da sevgili dostlar. Tam şarkılar listeme dahil olmuştu. Hepsini yollayacağım sırayla. Evet ben Yaren Karakaya demişler. Ben Yaren Karakaya. Samsun T-Tipi cezanda olan Diçay Çarıkçı'ya selam baki olsun. Kalbim gibi güzel bir hayatın olsun. Rabbim seni evladına kavuştursun. Diçay Çarıkçı'ya benden Derya Uludoğan'dan Alma Ahımı şarkısı armağan ediyorum demiş. Yaren Karakaya yollamış mesajı arkadaşlar. Evet onlar için gidecek. İşte güzel bir şarkı var. Öncesinde onu yollayacağım. Sonrasında da diğer şarkılar da sırayla geliyor.

Dilerim sultanlar çıksın bahtına. Layık olmadığı gönül tahtına kurulsa ne yazar, kurulmasa ne? Ben keder üretir, dert yaratırım. Aleme ibrettir her bir satırım. 40 yılın başında halim hatırım. Sorulsa ne yazar, sorulmasa ne?

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Camlı Bel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

0: Murat yayında Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: İşte istenilen şarkılar ve tabii ki istekler var. İsteklerle devam edeceğiz. Hayırlı akşamlar. Samsun T-Tipi A16 koğuşunu yatmakta olan eşim diyor. İmdat Kayaoğlu'na. Onu çok sevdiğimi, her zaman yanında olduğumu ve çok özlediğimi söylemek isterim. Biz seni dört gözle bekliyoruz. Kendine iyi bak. Seni çok seviyorum. Diyar Diyar türküsü armağan etmek istiyorum. Annemin, babamın sana çok selamları var. Seni çok seviyoruz. Her zaman arkandayız. Kızımın da seni çok seviyor. Haberiniz olsun demiş. Allah'a emanet olun. Can eşime demiş. Mesajında bu şekilde İmdat Kayaoğlu'na yollamış bu şarkıyı da. İşte şarkı gidiyor. Gitmeden önce bir istek daha var. Hemen isteği yollayacağım. Şarkılar listeme dahil oluyor. Ben Melike Yılmaz, Samsun Kavak Açık Cezaevinde yatan o gün Sarı Usta'ya. Geçen her gün bitecek bir özlem fazlasıyla diyor. Demir kapılar ardında geçen yıllar ne unuturdu ne de kardeşliğimizi eksiltirdi. Beklenen gün yakındır. Özgürlük servetin olsun. Adana ayağından döneceğim bir gün şarkısı. Armağan olsun. O gün Sarı Usta'ya demişler. Ben demiş Melike Yılmaz demiş mesajında. Evet bu şekilde iletmiş. Şarkı listeme dahil oldu. Birazdan o da gelecek. Evet yine devam ediyoruz. Ben Oğuz Akyüz demişler. Oğuz Akyüz iyi yayınlar. Cezaevinde yatan diyor olan diyor can kardeşim Ermenul Akkaya evlat Gürkan Gezlese abilerime Feridun Atalar Harun Mutlu ismini sayamadığım abilerime kardeşlerime selam olsun Enver Yılmaz'dan deli gibiyim şarkısı armağan ediyorum. Herkesin geçmiş bayramı kutlu olsun. Özgür günlerde kavuşmak üzere demişler. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Onlar için gidiyor. Antep'ten ötedir Maraş'ın yolu adlı şarkı istenmişti. Bu şekilde gelmişti. Evet şöyle bakalım yine sevgili dostlar. Bunu Yaren yollamış bu isteği. Yaren Karakaya'dan Samsun Setimi'nde yatmakta olan canım kardeşim demiş. Yaren Karakaya'dan Samsun Kavak Setimi cezaevinde yatmakta olan canım kardeşim 11'deki Arda Esat Yıldırım'a selamı baki olsun. Ve B29'daki değerlimiz Kadir Görkem Şahin'e selamı baki olsun. Siz rahat olun biz aynı yerdeyiz. Bıraktığınız yerdeyiz bekliyoruz sizi. Sizi çok seviyoruz Ramo bana emanet rahat olun. Yıldızları görmek için baş kaldırmak gerekir. Yüzünü hep yüzsü gülsün. Az daha sabır. Sizi seven Yaren ve Ramo. Onlara Hüseyin Kağıt'tan Antep'in ötedir Maraş'ın yolu şarkısı armağan olsun demişti. Ve biraz önce de ki şarkı değil tabii ki onu yollamadı. Bu şarkıyı yollamıştı. Evet onlar için gelsin. Bu güzel şarkı tamamdır. Evet bu arada yine bizi İncil ablamız dinliyormuş. Eniştemiz de ikisi. Onlara buradan selamlar yollayalım. Eniştemiz de İncil ablamıza selamlar olsun bu arada. Onlar için de gelsin. Güzel şarkılar. Tamamdır. Hemen şarkıları yollayayım ben. Sonrasında yine ben buradayım.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Firari Saatler'desiniz.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 Et Atakent Dönercisi.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
2: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.

Açmasınlar kuşlara da küstüm, uçmasınlar selamımı kestim, dostlarımdan aramasınlar. Güllere de küstüm, açmasınlar kuşlara da küstüm,

Evet, saatler 19.56. İstekler, şarkı istekleri vardı, onlara yolluyorum bir yandan da. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar, yine gelen diğer mesajlar var, onları yollayacağım. Sevgili Samet, Samet kardeşim demişti, ben Samet Ayna, gönlümün sahibi olan kadın, Nur Sena Çalık, sabret güzel yarınlar, mutlu kavuşması olacak, seninle el ele mutlu yarınlar, sevdiğim kadın bu istek, şarkı Semih Cenk, özledim seni adlı şarkı, armağan olsun demiş, onu çok sevdiğini söylemiş, ona için armağan edersen seviniz Murat abi demişler, Samet Ayna kardeşime. Ona da sevdiği kadın Nursana Çala armağan olsun. Bu güzel şarkım onlar için gidecek. Evet, yolluyorum şarkıyı zaten. Evet, bu arada yine ben Yaren Karakaya, Samsun S tipi cezanda olan kardeşim Arda Esat Yıldırım'a selamı baki olsun. Sen benim canımsın, seni seviyorum. Yüreği güzel kardeşim benim. Abinin selamları var. Zor günler sabrı, güzel günlerin anahtarı ona ablasından Ali Kınık'tan itin biri şarkısı armağan ediyorum demiş. Yaren Karakaya yollamış bu mesajı. Tamamdır, şarkılar hazır, listeme dahil etmiştim. Evet, onlar için gidecek. Öncesinde işte şarkım geliyor, Samet Aydın'ın şarkısı, sonrasında diğer istekler devam ediyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
0: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Murat yayında.
3: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor. Murat.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Evet işte sevgili dostlar, bunlar istekti. İstekleri de okuyoruz arkadaşlar. Bu arada bir sayım saati olduğundan dolayı bu saatte şarkılarla devam edeceğim. Şöyle bu şarkı kadar 20.30'a kadar, 20.30'dan sonra programı devam edeceğiz arkadaşlar. Şarkılar geliyor, sonrasında yine ben buradayım. Hadi bakalım.

0: şarkıların en yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler'desiniz.
2: Firari Saatler, Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

neler oldu bilemez. Kitaplarımı okullara dağıttım. Donma kalemlerimi postacıya hediye ettim. Oyuncak arabalarımı çocuklara verdim. Bir sahil kasabasına yerleştim. Artık şiir yazmıyorum. İçimdeki hüzün denizinde balık tutuyorum. Bana bir haller oldu bilemez. Adını kalbimin en dibine yazdım. Silemezsin.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Arabeskin en iyisi Tutku FM.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
0: Murat yayında.

0: yeni adresi. Tutku FM.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor. Murat.

İşte sevgili dostlar, saat 20.30 programı başlıyoruz. Evet, devam ediyoruz ikinci bölüm olarak. Mesai verdik o arada, bir böyle bir boşluk bıraktık. Şöyle bakıyorum bir yandan da isteklere. Evet, görüyorum mesajları. Şöyle hemen istekleri bir okuyalım. Selamünaleyküm, ben Tunağan Uçar. Samsun kapalı T tipi C10 koğuşunu yatmakta olan Muhammed Ali Tanrıverdi kardeşime buradan kargalar sürüyle kartallar yalnız uçar. Aslanım benim. Ona buradan Ali Kılık'tan Yalnız Değilsin şarkısını armağan ediyorum demiş dinleyicimiz mesajında. Merhabalar, ben diyor Alina Oktar. Alina Oktar. Samsun kapalı T tipi C10 koğuşunda yatmakta olan sevgili Muhammed Ali Tanrıverdi ve demiş sevgilim seni çok seviyorum. Şu anda yanında değilsem her daim arkandayım. Neler atlattık, bugünleri de atlatacağız, kavuşacağız. Onu buradan Hakan Altun'dan, Derya Bedavacı'dan kavuşmalıyız adlı şarkıyı armağan ediyoruz demiş dinleyicimiz. Evet, bu şekilde iletmiş. Tamam, şarkı listeme dahil olmuştu. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Selamünaleyküm, ben Eren Bekgöz demiş. Evet, Eren Bekgöz, Asım Bekgöz. Kıymetli abim Yusuf Tosun'a buradan selamlarımızı iletirim. Doğum gününe işlen dileklerimi kutlarız. En yakın zamanda yanımızdası olması temenni ediyoruz. Kardeşlerin seni seviyor, dört gözle yollarını gözlüyor. Allah'a emanet ol abi demiş. Edip Akbarem'den Gülümsedik Gökyüzüne adlı şarkı yayınlarsan seviniz demişler. Murat abi yayınlar mesajı peşine çağırsan çok seviniz. Doğum günü sevdiğim bir şarkı demiş mesajında dinleyicimiz sevgili kardeşim Yusuf Tosun'un bugün doğum günüymüş. Ona buradan doğum günü eşlen dileklerimi kutluyorum kardeşimizin. Ayrıca onu da hatırlatayım. Tamam, şarkı geliyor zaten. Şimdi hazırladım, onları yollayacağım. Evet, yine gelen diğer mesajlar. Samsun kapalı cezaevi 11. koğuşta yatan eşim Murat Bahar. Bugünler geçse de diyor. Evet, bugünler geçse de seni düşünmeden bir anım geçmiyor. Sesini duymayı, yüzünü görmeyi, yanında olmayı çok özledim. Bizi soracak olursan iyiyiz. Çocuklar biz iyiyiz. Bizi merak etme. Sevgilim sadece hasret ve özlemdeyiz. 11. koğuştaki tüm arkadaşlarına selamlar. Allah yar yardımcıları olsun. Tez zamanda sevdiklerine kavuştursun. Adanalı Ayan'dan Asil Haska'ya döneceğim bir gün şarkısı armağanım olsun demiş dinleyicimiz mesajında. Selamünaleyküm abi, ben Uğur Akın demiş. Nasılsın? Dilerim Rabbimden iyi olmalı. Abi senin vasıtanla buradan canım kanım öz yeğenim Sude Nazlı'mıza selam eder, gözlerinden öperim. Can parçam, umarım iyisindir. İyi olmanı en kalbi duygularımla dilerim. Abi istek şarkım İsmail Türk'ten Nazlı canım, canımın diğer yarısı yeğenime armağan olsun. Esen kal abi, kardeşim Uğur Akın demiş. Tamam, bu şarkıyı da listeme dahil ettim. Birazdan onu da yollayacağım. Evet abi, selamünaleyküm. Samet Ayna'nın selamı var demiş. Aleykümselam. Şöyle diyelim. Ben Samet Ayna. Gönlümün yüreğinin sahibi olan Nur Sena Çalık. Gülüşün içimi toparlayan en sakin yer. Sandığım mutluyu yarınlarımı sahibi sensin diyor. Seninle el ele tefo sefo bu aşk bulunmaz adlı şarkıyı armağan ediyorum demiş. Samet Ayna'dan Nur Sena Çalık'a yollanmış bu istek. İyi yayınlar, ben A4 koğuşunda Yaren Bülbül, C24'te bulunan değerlim Mert Seçkin'e esir kaldın, yer sevdiğim yüreği ise Özgür'ün canı cehenneme, güzel gözlüm Tefa Sifo'dan bu aşkın bulunmaz eşi benzeri şarkısı armağan olsun denmiş. İstek olarak gelmiş, tamamdır. Evet, yine gelen diğer bir mesaj var, onları okuyacağım. Evet, bu isteği okumuştuk değil mi? Evet, bunu okumuşuz. Evet, birazdan diğerlerini de okuyacağım, sırayla olacağım. Evet, öncesinde doğum günü üzerine gelen bir mesaj vardı, onu yollayayım, ondan sonra yollayalım, olur mu? Evet, yine bir şarkı daha var, onu da olacağım. Ben Yalçın Coşkun, kardeşim Samet Yıldırım, Efkarlı Ahmet Coşkun'a, Muke Dayı'ya, Umut Öztürk'e, Kadir Erez'e, Samet Can Galan'a, oğlum Alihan Coşkun'a ve Aydı Koşkun'a ben yandım siz yanmayın armağan olsun. Ağaca her yerde demiş. Evet, Yalçın Coşkun yollamış. Yalçın abi, bunu Alihan Coşkun'un dostları için yolladın ya. O şarkı burada listeme dahil ettim. O zaten şarkıyı biliyor. Alihan'lar arkadaşları, şarkı listemde Sürgünüm adlı şarkı. Birazdan onu da yollayacağım. Burada listeme aldım, dahil ettim. Onlara yollayacağız. Tamam, gördüm. Evet, hemen şarkılar gelsin. Sonrasında ben buradayım.

burada bu şarkını söylerken benim Türkiye'de yaşadığım çok zor günlerde bir merhabasını istediğim, fakat o merhabayı benden esirgeyen, ulusal anlamda bu kaderi paylaştığım bütün arkadaşlarıma ve dostlarıma ince bir sitemdir.

Evet kardeşim Necmi Akkuş için sıradaki şarkı armağan eder misiniz? Rabbim sabır ve dayanma gücü versin. En kısa zamanda sevdiklerinizle kavuşmak nasip etsin diyor. Ufuk Kahraman yollamış. İyi bayramlar, iyi yayınlar dileriz demişler. Teşekkür ederiz Ufuk. Evet onlar için gidiyor. Evet yine gelen diğer mesajlarda Murat selamun aleyküm demiş. Aleyküm selam, kolay gelsin. Necmi Akkuş'a ve koğuş arkadaşlarına selam eder, özgürlüklerini dilerim. Sıradaki şarkılar ona gelsin diyor. Ahmet Okutan yollamış bu mesajı da. Evet onlar için gidiyor. Evet Murat Ağan'dan Ahmet Can Yapar'a, Niyazi Demirtaş'a, Ali Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Ahmet Coşkun Su, Doğanay Coşkun Su, Barış Aktaş selam olsun. Murat Ağan'dan Salih Kaba, Orhan Bayrak, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Baran Samet Fukula, Yavuz Anmelek, Sefa Ay ve Fatih Akalmaz'a selam olsun. Ve Bora Taşkın, Bertu Akgün'e, İsmet Can Özgür'e, Samet Polat'a, İlhan Seven'e, Recep Özden'e, Muhammed İlgöz'e selam olsun demişler. Yine Kürşat Sağıroğlu'na, Yusuf Üstün, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Can Çolak, Emin Ateş'e, evlatları Taylan Dicle'den Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun demiş. Murat Ağan yollamış. Sevgili kardeşim Murat Ağan'a da selamlar, sevgili olsun. Evet onlar için gidiyor. Evet yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımda tamamdır. Onları yollayacağım zaten. Ben diyor Metin Daşlan, Açık Cezaevinde beraber kader birliği yaptım. Abilerim Cevat Deli Mehmet, İrfan Yüksel'e, Kenan Şengül'e, kardeşim Alim Alim Can Karadağ'a, Kemalettin Tozlu, Osman Kaya, tüm A5 koğuşuna selam olsun. Yüreği korkak olanlar kaçarak yaşasın. Biz her koşulda aslan gibiyiz. Allah amansız diyor. Metin Daşlan yollamış bu mesajı. Evet onlar için gidiyor. Evet tamamdır. Bu istek de yayınlanmıştı. Evet merhabalar, A12 koğuşunu yatmakta olan canlarım Necmi Akkuş, Uğur Akın, Ufuk Güldaş'a, Fatih Kobalaş, Enes Emre Selçuk, Selahattin Akkuş'a, Kerim Dalbey, Oktay Sıtı, Ömer Aydın, Ömer Öner'e, Burak Şaban Özçahin, Çağlar Memü, Oğuzhan Çulha, Berkutay Vural, Tümüçin Kalanbak, Murat Çabuk, Hasan Baydar ve İbrahim Sezer, Muhammed Gümüş, Yaşar Can Güçer, İbrahim Aslan, kardeşim abilerime Gökhan Namlu'dan Kader Torbası şarkısı armağan olsun diyor. Etmek istiyorum. Akkuş kardeşler iyi yayınlar abi demiş. İsmail Akkuş yollamış bu mesajı. Evet onlar için gidiyor. Evet yine şöyle bakalım arkadaşlar. Merhabalar demişler. Murat Bey bizleri sevdiklerimize buluştuğunuz için teşekkür ederiz. Rica ederiz. Emeğinizi unutmak lazım. Mesafeler uzak olsa da gönüller birdir. İstanbul Rıva'dan demişler. İstanbul Rıva'dan Murat Erişli'den radyo dinleyen abi kardeş dostluklarına herkese selam ederim. Dostluklar bakidir, öyle kalmalı. Bu parça beni seven dostlarıma gelsin. Rabbim kimsenin ayağını taş değdirmesin. Müslüm Gürses'ten içinde yılların yorgunluğu var adlı şarkı armağanım olsun demiş mesajında. Evet onlar için gitti. Evet yine gelen diğer mesajlar var. Onları da hızlı bir şekilde okuyorum ki çıksın aradan diye. Samsun Kapalı'da yatan kardeşim Gamze Çalışır, Asen Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, mesafeler ne kadar uzak olursa olsun gönlüm hep yanımızda. İçeride geçen her günümüzün sonunda özgürlük var. Sizleri çok ama çok özledim. Tez zamanda kavuşmanızı diliyorum. Her zaman yanınızdayım. Demir kapılar dikenli, terler umudu durdurmaz. Özgürlük insanın yüreğine başlar. Elbet bir gün sizleri çok seviyorum. Anatolu'ya Geceye Sözüm Var şarkısı Çalasan Seniz Kübra Berlin yollamış bu mesajı da. Evet yine bu şekilde gelen mesajlar. Olsun sorun yok. Evet bu arada yine sevgili dostlar. Evet şuradan şöyle sesli arama yapmayın arkadaşlar. Burası bilgisayar. Bilgisayardan ses veremiyorum. Tabii ki. Evet bilgisayardan WhatsApp'ından bize şey yapıyorlar. Sesli arama yapıyorlar. Ona cevap veremiyorum. Zaten oradan ses çıkmıyor. Yani. Evet şöyle baktığımda yine hızlı bir şekilde diğerlerini de okuyacağım. İyi yayınlar abi demiş. Yağmur İptaş'tan B8 koğuşunda yatmakta olan değerlim Sezgi İptaş'a, her an her nefesimde senin olduğunu bil. Duvarlar ardında olsam da sevgin hep kalbimde. En büyük gücün. Kendine çok iyi bak. Sabret bu kötü günlere beraber atlatacağız. Seni her şeyden çok seviyorum sevgilim. Metin Işık'tan Aydan Güzel şarkısı armağan olsun dermiş mesajda. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Evet AV'den demişler. AV'den Bahadır Taflan'a, Mehmet Acıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı armağan olsun denmiş. Evet mesajda bu şekilde gelmiş. Evet mesajlar geliyor arkadaşlar. Birazdan yollayacağım. Öncesinde şu şarkılar bir gelsin bakalım. Sonrasında ben buradayım. Tamam mıdır? Evet şöyle hemen şarkıyı yolluyorum. Samet
Samet Aygıra'dan Nusena Asın'a da gidiyor bu şarkı.

0: Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.

0: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansta atıyor. 105.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Murat yayında. Firari Saatler'desiniz.
3: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.
2: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

0: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına. Murat yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Firari Saatler'desiniz.

Evet dostlar, biraz temizlik yapalım isterseniz. Şu an gelen mesajlar var. Şu kulaklık isimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar. Kulaklık ismi sizi sıraya alıyorum anlamında. Valla dinleyemediğiniz mesajı ben ne yapayım? Ben okuyorum burada elimden geldiğince. Siz de dinleyin arkadaşlar. Şimdi ben sizi dinleyip... Evet, şarkılar istendiği için çalıyor. Şimdi yani bazı arkadaşlar da şarkılar nerede kaldı diyor. Sizin istekleriniz gelecek. Siz de dinleyeceksiniz sırayla tabii ki. Az acele etmeyin. Hemen okunsun. Biz kaçalım buradan yapıyorsunuz ama maalesef bekleyeceksiniz arkadaşlar. Ben herkesinkini okuyacağım. Şarkıları da listeme dahil edeceğim. Şarkıları da zaten üst üste koymuyorum. Sırayla çalıyorum istekleri. Ona göre dinleyin arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım hemen yine gelen mesajlara. Şöyle baktığımda mesaj kutuma. Bu arada kulaklık resimlerini yolluyorum ki sırayı alıyorum siz anlamında. Bekliyorsunuz arkadaşlar sırayla isteklerinizin çıkmasını. Tamam mıdır? Anlaştık mı? Aleykümselam. Evet, şöyle bakalım yine diğer mesajlar var. Onları da zaten yolluyorum sırasıyla. Evet, bu arada ben kulaklık resimlerini yollamaya devam ediyorum. Kulaklıklardan sonra bir şey yazmıyorsunuz arkadaşlar. Sadece beklemede bekliyorsunuz. Tamam, onlar hepsini aldım. Şimdi şu bu istekleri okuyayım ben hızlı bir şekilde. Şuradan istek

gerçekleri bir çıksın bakalım. Dedi valla ne vardı? Gönlümden kalbimi Enis Yıldırım'a, bir zalim parçasını sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum. Çok özledim. Her zaman yayındayım. Yanındayım diyor. Unutma. Sen çok seviyorum. Kocam, öpüyorum. Hasretin her şeyim demiş. Evet, kalbime Enis Yıldırım'a demiş Ebru. Evet, sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum demiş. Evet, bu şekilde ulaşmış mesajı. Tamam, gördük. Samsun TTB kapalıda yatan sevgilim İbrahim Karakaş, seni çok seviyorum sevgilim, her zaman yanındayım sevgilim. Yılmaz, sevgi Yılmaz, ihtiyacı var şarkısı, armağan olsun denmiş mesajda. Evet, gördüm mesajı. Evet, şuradan devam edeceğim. İyi yayınlar Merve'nin demişler. Merve'nin yük kosu. Evet, Merve'nin yük kosu bu şekilde yazmış. Can yoldaşım, kalbimin diğer yarısı Merve Engin, 5 dakika sarılıp koklamak için ömrümü yoluna kurban ederim. Seni çok özledim. Gülüşü güzelim. Bugün mektubunu yazdım. Yarın çıkaracağım. Yük kon demiş. İyi, merak etme. Seni çok seviyorum. Her koşulda yanında, kalbindeyim. Tefo, benim yaşım yok. Yük kosundan kalbime Merve Engin'e armağan olsun. Canıma can olalım demiş mesajında. Evet, bu şekilde yollamışlar. Tamamdır. Diğer mesajlara bakıyorum yine. Tamamdır. Evet, şöyle baktığımda yine kardeşim Cenk Hocaoğlu'nun diyor. Kardeşimiz Cenk Hocaoğlu'nun ve Emirhan Feyiz'in mahpushanedeki kardeşlerinin bayramını kutlarız enişten dileklerimizle. İletmek istiyorum ki Batuhan Çelebi, Göksel Değirmenci demiş. Evet arkadaşım, çağrı atma. Evet, Göksel Değirmenci ve Onur Şeref Yılmaz adına sevgilerimizi iletirim demişler. Mesaj bu şekilde gelmiş. Kardeşimiz Cenk Hocaoğlu'nun ve Emirhan Feyzi'nin Mabusadeki kardeşlerine diye başlamış mesaj. Tamamdır. Onlar için gidiyor. Onlar da son bir defa istenmiş. O şarkıyı listeme dahil etmiştim. Yollayacağım. Evet, yine gelen diğer mesajlar şöyle, hemen onları da listeme almıştım. Bunları da yolluyorum bir yandan da. Şöyle bakayım burada ne vardı. Tamamdır. Selamünaleyküm demişler. Ben Mücahit Karamuk, Kavak Açık Cezaevinde yatan kral abim Mustafa Kızılkaya. Selam olsun, istek şarkım Maral'dan Maralım adlı şarkı istenmiş. Tamamdır, o da listeme dahil oldu. Barış Aydın yollamış. Samsun Açık Cezaevinde demişler. A6 koğuşunda yatmakta olan Osman Haliloğlu, Ahmetcan Haliloğlu, İsa Keleş, Yunus Emre Gözel, Adem Deniz'e, Cavit Han Can'a, İlhan Türk Yılmaz'a, Orhan Alper'e ve tüm A6 koğuşuna yatan tüm arkadaşlarımıza, Tutku FM ailesine geçmiş Kurban Bayramı'nı kutlarız demişler. Evet, bu şekilde gelmiş. Kutlarız demişler. Kutları sayılara vesile olmasını dileriz. Sıradaki şarkı bütün kader mahkumlarına gelsin inşallah. En kısa zamanda kavuşmamız dileklerimizle, Allah'a emanet olun diyor. Mesajında Barış Aydın yollamış. Altı koğuşunda yatmakta olan Osman Haliloğlu'na, Ahmetcan Haliloğlu'na ve diğer arkadaşlarına da armağan etmiş. Bu şekilde gelmiş. Şarkı benim şarkım, mesaj okumadınız herhalde demiş. Okundu, şimdi okundu. Evet, onlar için gidecek ve gelen mesajlar var. Devam ediyoruz. Evet, iyi yayınlar. Kapalı C27 koğuşunda göz bebeğim Emre Temiz'e yazıyor. Canımın içi, seni çok özledim. Yarın bizim için çok önemli bir gün. Her şey netleşecek. Yarın güzel haberler alacağız. İnşallah, seni çok seviyorum. Yener Dündar, Celal Saka, Onur İhtiyaroğlu, Refik Dündar'a selam olsun. Fatma Temiz yollamış bu mesajı da. Emine Gökmen yollamış mesajı. A3'te yatan canım kızım Gamze Yalkuan. Ben iyiyim. Baban da gitti. O da iyi. Selamları var. Annen seni çok seviyor. Yarın aramanı bekliyor. Kendine çok dikkat et. Prensesim, her şeyim, güzel kızım. Seni çok öpüyorum ve hoş arkadaşlarına Çağla Türe, Beyza Yüksel, Prenses Fidan Büşra, Asena Vanlı, Deniz Kartal, Tuana Gül Yıldız demişler. Demiş parça demiş. O benim gökyüzüm, çalarsan seviniriz demişler. Tamamdır. Selamünaleyküm. Samsun Kavak Açık Cezaevinde yatmakta olan aslan parçam Kaancan Özküçük, Mehmet Emin Bilen, Murat Bingül Gül ve özellikle kardeşim Kaancan Özküçük ve Serkan Bayrı'ya selam olsun. Özgü günlerde görüşmek dileğiyle. İstek şarkım Azer Bülbül'den Ayrılık demiş. Ölümden zormuş çalarsanız Kaancan Özküçük, kardeşime gelsin, hayırlı akşamlar dilerim demişler mesajda. Bertu Akgün Temel Aydın denmiş. Bertu Akgün, Temel Aydın, Emircan Erdoğan, İzzet Bolat,
Erhan Sayar, Ahmet Durmuş, Erdal Kalkan, Yavuz Gürkan ve ayrıca C9'da yatmakta olan Emre Mucuk, Salih Mucuk, Ömer Faruk Tuluma, Onurcan Güven, Gökhan Mert'e en kısa sürede birlikte olacağız inşallah. Herkese çok selam ederim. Unutma, ölmek kadar acıysa hatırlamak, yaşamak kadar da güzeldir. Şura İskender Fedakar şarkısı çalarsanız seviniz demişler. Evet, selamünaleyküm, iyi yayınlar. Samsun Tetibi Cezaevi 26. Koğuş'ta yatan sevgilim Emirhan Kaplan'a Taylan Kaya Gülo şarkısını armağan etmek istiyorum. Belki 6 ay geldi, belki 12 ay geldi de 2 yıl, ama ne olursa olsun başaracağız sevgilim. Allah'a emanet ol sevgilim diyor mesajında. Evet, A26 koğuşunu yatmakta olan sevgilim Emirhan Kaplan'a gelsin demişler. Tamamdır, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar var sevgili dostlar. Şöyle bakalım. Evet, bir yandan da onları yolluyorum. Tamamdır. Şöyle baktığımızda gelen diğer mesajlar var. Onları da okuyacağım arkadaşlar. Sırayla gelecek. Arkadaşlar acele etmeyin. Size yolluyorum ben. Sırayla hepsine yollayacağım. Bir yandan da şarkılar gelsin istedik. Ondan dolayı bekletiyoruz böyle. Ama şu aramayı yapmayın bilgisayardan lütfen. Bilgisayardan sesiniz gelmiyor arkadaşlar. Bilgisayardan sesiniz gelmiyor. Bilgisayar arıyorsunuz. Evet. Ne çalacağız? Tamam, gönderdiysen buradadır arkadaşım. Bekleyeceksin, hemen çal ya, git buradan, yok yani, dinleyeceksiniz daha diyor. Sırayla yolluyorum herkesin isteğini ben. Bir şekilde yollayacağım yani. Bunu da söyleyeyim. Sadece bekleyin ve dinlemede kalın arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Emirhan Özmalkoç. Kavak açık cezaevinde yatan kral abim Mustafa Kızılkaya'ya selam olsun, istek şarkım Şura İskender Fedakar. Evet, bu Fedakar şarkısı olmayabilir. Çünkü yönetim bu şarkıyı listeden kaldırmış arkadaşlar. Neden olduğunu bilmiyorum. Yok yani, burada yok. Ama isteğe yolluyorum, onu da söyleyeyim. Şöyle baktığımda ya da başka şarkı yollayın. Selamünaleyküm, ben Emirhan Özmalkoç. Kavak açıkta yatan kral abim Mustafa Kızılkaya'ya selam olsun, istek şarkım Şura İskender Fedakar adlı şarkı istenmiş. Tamamdır, gördüm onu, onu yollayacağım. Selamünaleyküm, ben Alın Yazıcı. C22 koğuşunu yatmakta olan Can abim Tunan Çakır selamını aldım abi. Kardeşlerim Berkay Ak, Tunan Sezer, Erdal Büyükdağ, Betan Gülan, Serhat Atar, Alperen Can, Seyfullah Başkurt'a, başka koğuşta yatan Nazım Bilgin, Yaşar Can Kaplan, Anıl Kılıç'a selam olsun can parçalarım. İstek şarkım Özgür Kaplan Azar Azar denmiş mesajda arkadaşlar. Tamamdır. Evet, şarkılar geliyor. Bu arada yine şarkım var listemde. Onu yollayacağım.

0: yayında.
1: Firari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
2: Firari Saatler'desiniz.

Evet, istek şarkılarınızı elimizden geldiği kadar sırayı dahil ediyorum. Hemen okul hemen çalmıyor arkadaşlar. Söyleyeyim, daha önce de demiştim size. Hemen çalmayabilir. Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Yine gelen mesajlar var. Evet, ben diyor Yağmur Aslan. Kocam Oğuzhan Şen. Hayatım, seni çok özledim. Alacağım seni oradan. Kızımız da seni bekliyoruz. Rabbim tek dileğim, bir an önce kavuşalım. Seni de seni çok özledim. Bazıları yine iş başında. Sen onları kafana takma diyor. 10 yılda olsa, 20 yılda olsa ben seni beklerim. Seni çok seviyorum. Hayatımın anlamı demiş. Yağmur Aslan'dan kocam Oğuzhan Şen'e gecenin tüm güzel şarkıları armağan olsun demiş. Onu çok sevdiğimi iletirsen seviniriz demişler. Evet, onlar için gitti. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, şöyle bakıyoruz yine gelen diğer mesajlara. İyi yayınlar Tutku FM 105, iyi ki varsınız. Ben Kara Kız demiş. Resulüm diyor. Bulunduğum yer ne kadar zor olsa olsun, bil ki sen yalnız değilsin. Ben burada her gün seni düşünüyorum. Sana olan dua ediyorum. Gücünü kaybetme. Bugünler geçecek, sen güçlü birisin. Bunu en iyi ben biliyorum. İçimdeki umudu sakın bırakma. Ben hep buradayım, seni bekliyorum. Bana deli gömleği giydiren C5'te kalbim Resul Dal Bey için Güney Akgün'den Deli Gömleği adlı şarkılar istenmiş. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. İyi yayınlar Murat Bey. Ben diyor Aysel Cılız. Evet, Aysel Cılız yollamış. Aslan oğlum Soner Cılız. Canımı için seni çok seviyorum. Kavuşacağımız günü sabırla diyor bekliyorum evlat. Kokusuna kurban oldum. Furkan Ziya Uzun, Yağız Özbal, Yiğit Yaman, Şerafettin Dirijan, İbrahim Cem Kaya, Umutcan Keskin, Samet Gıcılı, evet, Umutcan Özcan, Furkan Can Bektaş ve Soner'imin koğuşundaki abi ve kardeşlerine hasretiyle yandığın gönlü çalarsanız seviniriz. Aslan kafese yakışmaz. Elbet bir gün aslanlarım demiş. Evet, Aysel Cılız yollamış. Oğlum diyor Soner Cılız içinde gelsin demiş. Evet, bu şekilde gelmiş. Mesaj iletilmiş arkadaşlar. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Onlara baktığımda şöyle. Yaşar Keleş, Cem Toraman demiş. Yaşar Keleş'ten Cem Toraman, İlker Ölmez abime, Can abim, abilerin abisi Reis Kerim Kiralı, selam saygı, bayramlarını kutlarım, saygılar iletirim, reisim benim. Ben Can kardeşim, Fatih Can kardeşime ileri uğruna ölürüm. Canımın canı içinde bayramlarını kutlarım, saygılar. C11'de yatmakta olan Bahadır Taflan reisim, Can kardeşim, babası Aydın Taflan, Can abim, bayramımı kutluyorum kardeşim. Recep Taflan kardeşime bayramlarını kutlar, saygılarımı iletirim. Yatmakta diyor olan diyor Halil Osmanoğlu'na, İsa Keleş'e, Yakup Kurt kardeşime, B'de yatan diyor, açıkta yatan, yatmakta olan yeğenim Ömer Keskin'e, Bediran Keskin'e, Orhan Keskin'e ve beni tanıyan tanımayan herkese bayramları kutlarım, saygılar, sevgiler dilerim. Aklıma gelmeyen herkese de saygılar, bayramları eşten dileklerimi kutlarım demiş. Yaşar Keleş yollamış. Evet, ne yazdıysa aynısını yolladım valla. Ben ilettim, aynı şekilde yolladım. Onu da ileteyim arkadaşlar. İşte güzel bir şarkı var. Özledim Seni adlı şarkı geliyor. Tam 105 frekanslarında Murat'la birlikte.

Dilim damağım ne kadar kurursa kurusun, öpüşlere aşık oldum diye damla damla baldıran zehrine batırıp suyu parmak uçlarımda dudaklarıma sürdüm. Şehirlerin titrek lambalarını söndürdüm bu gece. Sana kavuşma tarihim, tenime batan toplu iğne acıları, mecbur kaldığın yolculukların, zamana gömdüğüm kanadı kırık kuşlar gibiyim şimdi. İpini boynuma geçirdiğim, karanlıklara koşan sonsuzluğumsun yani.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Firari Saatler'desiniz.

Evet, ben Begüm Naz demiş. Begüm Naz uzun uzun demiş. Seni dört duvara mahkum eden hayat bize özgürlük mü yaşatıyor sanıyorsun? Sen orada gün sayıyorsun. Ben sensizliği aslan abim. Elbet bir gün o güneş bize de doğacak. Halit Begiş'ten özledim şarkısını Mertcan Uzun ve Furkan Ziya Uzun'a armağan ediyorum. İyi akşamlar. Berat Durukan, Eren Şahin, Seyit Ali Çolak'a selam olsun demiş. Naz Begüm Naz Uzun yollamış biraz önceki şarkıyı. Özledim seni Halit Begic'in şarkısını istemişti. Şarkıyı hazır etmişim. Orada şarkı çaldı, istek gelmedi ya. Tamam, işte bu onun şarkısıydı arkadaşlar. Begüm Naz Uzun'un şarkısıydı. Evet, tamam mıdır? Oldu herhalde. Evet, iyi akşamlar, iyi yayınlar demişlerdi. Dal Bey'e deli gömleği bunu listeme dahil etmişim, onu da söyleyeyim. Diğer istekleri de yolluyorum arkadaşlar, sırayla yollayacağım. Şöyle bakıyorum, bazı mesajlar gitmiş, onlara bakıyorum. Evet, attın ama yok burada. Evet, bu arada selamünaleyküm, ben Hasan Alim demiş. Hasan Alim, buradan Bafra Kapalı'da B1'de yatan kardeşlerim Levent Tuncel, Bacak Alın, Ozan Öze, Cemo Donyalı, Volkan demiş ve koşara selam olsun demiş mesajında. Evet, Hasan Alim yollamış bu mesajı da. Evet dostlar, yine gelen diğer mesajlar var. Onları ben listeme dahil ediyorum bu arada. Şarkılar da listemde sırayla gelecek. Kimse acele etmesin bu istekler için, tamam mıdır? Anlaştık burada. Şarkılar listemde. Sırayla onları yollayacağım. Tamam, bunu gördüm ben zaten. Şöyle baktığımda tamam, bunu da yollayacağım birazdan. Tamam. Şarkıyı çalarken miydi? Tamam. Evet, bu akşam pazar akşamı maalesef. Öyle bir şarkıyla istek bir anda gelmiyor, onu söyleyeyim. Sonra darılmaca gücenmece olmasın. Evet dostlar, şöyle bakalım yine neler var. Neler var? Vallahi burada çok şey var. Hepsini okuyacağız. Hepsi bekliyor şu an. Tamam, gördüm onu da. Cümleden selamünaleyküm, ben Erkan Demiröz. Samsun Kapalı'da yatan atam Muhammed Demiröz'e, abim Samet Yıldırım'a, koğuş arkadaşlarına selam olsun.

Emrullah İnce, Sadi Can Yıldırım'a çok selam olsun, duaların buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Samet'im, telefonu geç görüyorum. Bir sonraki aramandan önce haber ver. Cemal ile seni çok seviyoruz demiş. Erkan Demiröz yollamış mesajı. Evet, bu şekilde. Evet, tüm kader mahkumları Samsun'dan selam olsun. Zabıta Ayan'dan Mikail Yerli, İsmail Yerli, Eren Yerli, Hasan Ata, Kemal Aydenke, Samet Ülger'e, Erkan Kılıca, Allah tez zamanda çıkması nasip etsin. Unuttuğum mahkum arkadaşlara selam olsun diyor. Zabıta Ayan tarafından yollanmış bu mesaj. Evet, yine gelen mesajlar. Aylan Coşkun, canım içi oğlum, gölgesinde huzur bulduğum çınarım. Gülüşün içimi aydınlatıyor. Varlığın bana güç veriyor. Seni çok seviyorum. Uğur Işılak'tan her nefesim, her nefesim yarım şarkısı armağan olsun sana demiş. Acayip yerde Ayhan Coşkun için yollanmış babası tarafından. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Şöyle bakalım yine. Ben Sefo Köse demiş. Sefa Köse. Haberini aldım kardeşim. İsmail Demir, Sinan Kara, Mustafa Moral, Cemil Can İzgi ve Ersan Akça, Orhan Karadeniz, Bekir Yiğit'e selam olsun. Dedem Hakan Polat'a da selam olsun. Hüseyin Ay, Gafi Gezme Şaşkın şarkısı, Cevap Koşun armağan olsun denmiş mesajda. Evet, onlar için gitmiş. Evet, yine gelen diğer mesajlar şöyle. Selamünaleyküm abi, buradan sana acilen herkesin bayramını kutlamak isterim. Cezaevinde bulunan abi ve kardeşlerime Samet, Polat, Muhammed Altaş'a, Arif Soydaş, Miraç Çoruh, Gökhan İpek, Fatih Sancak, Halim Akta, Miran Sayal, Fatih Bilgin, Nazım Bilgin, evladım Abdus Samet, Aydın, Emir Ocak, Hazar Göçer, Erçin Topaca, Neco Baştan ve Doğukan Ayrancı, Furkan Uzun, Serdar Çoruh, Melih Sandal, Can Özler, Mert Tokuç, Samet Yıldırım, Dinçer Çarıkçı, Farican Peki Özler, Kadir Özdemir, Emirhan Bayrak, Uğur Semiz, dostum Hamdi Samet Mutlu'ya ve bütün eş dost dostlara selam olsun. Tez zamanda özgürlüğe kavuşmak dileğiyle demişler. Evet, bu şekilde iletmiş. Fethullah Güngör kardeşim iletmiş mesajı. Selamlar olsun ona da. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen mesajlarda. Samsun Kapalı'da olan kardeşim Gamze Çalışır, Asena Afra Vanlıoğlu, Sibel Kaya, günler geçecek, özlem bitecek. Yarın kalan bütün hayallerimizi birlikte tamamlayacağız. O zaman kadar kendinize iyi bakın. Bir gün bütün hasret bitecek. Birbirimize sımsıkı sarılıp geçen günler acısı sevgiyle unutturacağız. Sizleri kocaman öpüyorum. Emircan İrek, Can Dostum şarkısı. Çalasan Semiz, Kübra Berlin yollamış bu mesajı da. Evet, bu şekilde gelmiş. Tamamdır. Bu da tamamdır. Tamamdır. Evet, yine gelen diğer. İyi yayınlar. Samsun TTB kapalı cezaevinde olan C8 koğuşuna yatan Sefa Durgun'a ihtiyacı var şarkısı armağan etmek istiyorum. Eşin ve annen her zaman yanındayız. Seni çok seviyoruz. İyi yayınlar, tez zamanda yanımızdasın inşallah. Engin Akyol yollamış mesajı. Evet, Ümit Gökkıyas'tan kapalı yatan Tuncay Öz Toprak, İlker Ölmez kardeşimize dostum dostum şarkısı armağan olsun. Ümit Gökkıyas, Osman Haliloğlu, İsa Keleş, Tuncay Öz Toprak'a, Sadık Şarkılar abilerimize armağan olsun demiş. Evet, bu arada sevgili kardeşim Yücel Şahin'e de buradan selamlarımı yolluyorum. Eyvallah. Evet, onlar için gidiyor. Şu an şöyle bakalım yine gelen diğer mesajlara. Samsun Kapalı Cezaevinde 6. koğuşta olan Murat Özbey için Anosan'dan ihtiyacı var şarkısı. Çalarsanız seviniriz. Murat Ay, bir de Murat Ay parçası. Sevgilim Selvi Boylum Kurt bakıştı. Ömrüm sevgilim, seni yuvasında seni bekliyor. Çabuk çıkıp gelmeni bekliyorum. Çünkü günler günler geçmiyor. Çabuk gel olur mu ay parçam demiş mesajında. Evet, Murat Özbey için Anason'dan ihtiyacı var şarkısı. Çalarsanız seviniriz demişler. Bir de Murat Ay parçası. Sevgilim Selvi Boylum Kurt bakıştı. Ömrüm sevgilim, seni yuvasında seni bekliyor. Çabuk çıkıp gelmeni bekliyor. Çünkü günler geçmiyor. Çabuk gel olur mu ay parçam. Tekrar tekrar aynı şekilde. Açıkta mı? Evet, açıktaymış. A6 koğuşunda açıkta yatıyormuş. Tamamdır. Evet, Murat Özbey. Evet, sevgilisinden armağan edilmiş. Ona da bu güzel şarkı. Tamamdır.
Selamünaleyküm Kral DJ Murat abim. Açıkta olan kardeşlerim Anıl Yalçın, Ümit Gökkıyaz, kapalıda yatan dostlarım Ünal Ekere, Samet Polat'a, Gökmen Ülke'ye, Mertcan Kılıç'a, Nazım Bilgin'e, Fatih Bilgin'e, Mihran Sayal'a, Caner Can Akan'a, Görkem Dirican'a, Özkan Karakoç'a, Sağcan Yıldırım'a, Tako Furkan'ım, Emin Binici, Farcan Peköz'e, Dinçer Çarıkçı'ya aklıma geldi.

dinlemeyen tüm dostlara, kardeşlere selam olsun diyor Yücel Şahin. Et bu şekilde iletmiş mesajı. Tamamdır. Et onlar için gidiyor. Evet, şarkılar var. Şarkılar gelsin mi? Gelsin. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Diğer isteklerle.

0: firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
1: İhtiyacı var Mehmet Hacıoğlu. Son zamanlarda istenilen, sevilen şarkılardan bir tanesi geliyor. Ne demişler? Samsun açık cezaevinde 6 koğuşun yatmakta olan diyor Murat Özbey için. Mehmet Hacıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı çalarsın mısınız demişler. Selvi boynum kurt bakışlı ömrüm sevgilim. Seni yuvasında seni bekliyor. Çabuk çık gelmeni bekliyorum. Çünkü bu günler geçmiyor, çabuk gel diyor. Murat Özbey'e diyor. Nesli Şah yollamış.
0: Murat yayında.

0: Murat yayında.
1: Evet işte sevgili dostlar, bitirimiz devam ediyor. Yine gelen mesajlarla bu arada istekler var. Selamünaleyküm, ben C22 koğuşundan Berkay Ak demişler. Aynı sofrayı paylaştım abi ve kardeşlerime. Tunan Çakır, Metan Güler, Erdal Büyükdağ, Tunan Sezer'e, Betullah Bozkurt'a, Serhat Atar, Alperen Can, Fatih Karada ve yine İlker Kutbay, Mehmet Ali Gültekin'e, başka koğuşlarda yatmakta olan abi ve kardeşlerime, Furkan Kaya, Kurtuluş Özker, Ömer Faruk Çelik, Efe Gülhan, Yunus Özenç, Onur İhtiyaroğlu, Yaşar Can Kaplan, Şerif Duran, Albert Bir Gün Kavuşmak Dileğiyle istek şarkım Yol Yemez demişler. İstek olarak gelmiş. Tamamdır, listeme dahil ediyorum şarkıları. Samsun Kapalıca T tipinde yatmakta olan diyor. Cezaevinde A30 koğuşunda yatan oğlum Akın Aksoy. Seni çok seviyorum. Çok da özledim paşam. A30'da koğuşunda, A10 koğuşuna gelsin. Müslüm Gürses'ten güzel bir şarkı demişler. Tamamdır, listeme dahil etmiştim şarkıyı. Evet yine biraz önce Tefo Benim Yaşım Yok adlı şarkı geldi değil mi? Evet, çalmıştı. Bu şarkı Merve Engin'e der misiniz? Yukko'dan Merve ve Engin'e der misiniz demişler. Tamam, onlar için geldi istek. Evet, biraz önce yine istekler de gelmişti. Resul Dalbey için istenmişti Deli Gömleği. Şimdi onun için yollayacağım. İyi yayınlar, ben Kara Kız Sol Yanım. Seni bir gün oradan alacağım diyor. Resul Dalbey, o gün geleceğe kadar kalbim hep seninle yanında, beni aramanı bekliyorum. C5'te yatan her şeyim Resul Dalbey için. Yıldız Tibet'den Aklım Hep Sende şarkısı armağan olsun demişler. A26'ya yatan eşim Taner Şahin'e, benim bin derdim beni sarsmaz ama diyor. Sen bir derdin benim için rahat bırakmaz. Kurban olurum sana, seni çok seviyorum. Kocam Özgür Altın, Özgür Alten'den Dem adlı şarkı istenmiş mesajda. C9 koğuşunda eşim Arif Cem Alptekin'e, zor zamanlardan geçerken sonsuza kadar sürmeyeceğini bilmeliyiz. Belki daha bir yerlerde olabilir ama diyor. Yolun sonundaki ay çok güzel değil mi sevgilim? Yan yana kül olana dek yan yana olmanı dileğimle demiş. Havalar çokça fırtınalı, bulutlu gökyüzüm demiş. Sinem Alptekin'den Bahadır Sağlam Aşk Olsun adlı şarkı armağan edilmiş. Sinem Alptekin'den Arif Cem Alptekin'e iletilmiş bu mesaj arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Anıl Yazıcı demişler. Evet, burada kaç tane var? 2 tane var. Selamünaleyküm, ben bunu okumuş muyduk? Bunun bir tanesini okuduk. Selamünaleyküm, ben Anıl Yazıcı. C22 koğuşunu yatmakta olan Can abim Tunağan Çakır'a özgü günlerde görüşmek dileğiyle abi. Seni bekliyorum, vefa ağır yüktür. Herkes taşıyamaz. İstek şarkı Mehmet Elmas Kader adlı şarkı istenmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş. Evet, Anatolian bu şarkı olmadığından ömürlük sev beni parçasını hediye etmek istiyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum demiş. Sonrasından vazgeçmiş. Yok demişiz herhalde. Lal Müzik Sevdiğim Sensin adlı şarkı istenmiş. Lal Müzik Sevdiğim Sensin. Bakacağım bu şarkıya desteği de. Evet, onlar için geldi. Tamamdır. İyi akşamlar. Samsun Kapalı'daki ikinci koğuştaki Bengüsü Sevime gelsin. Ayşe Sevim'den Ahmet Kaya'dan Şiire Gazele'ye adlı şarkı istenmiş. Evet, onlar için gidiyor. Öncelikle diyor, şöyle bakalım ne isteniliyor burada yine. Öncelikle selamünaleyküm, Mert Akman yollamış mesajı. Mert Akman, C23 koğuşunda yatmakta olan abim Atam, reisim Baran Akman'a çok selam olsun. Abi dışarıda aklın kalmasın, en yakın zamanda hep beraber olacağız. Allah'ın izniyle bütün tanış abi kardeşlerime çok selam olsun. Elbet bir gün diyor. Şarkı Sevdanın Kefeni adlı şarkı istenmiş. Tamamdır, bu şarkıyı listeme dahil etmiştim zaten. Yollayacağım. Evet, şöyle bakalım yine diğer mesajlara hızlı bir. İyi yayınlar, ben Gamze Gürbüz. Samsun T tipi kapalı cezaevi 13. koğuşta yatan kardeşim Gökhan Gürbüz'e gelsin. Canım her şeyim, ne kadar uzak olursan olalım kardeşliğimizin arasına hiçbir duvar giremez. Güçlü kal, seni seviyorum ve seni bekliyoruz. Abim aslanlar da buralarda çok öpüyor. Öpüyoruz seni, yalnız olmadığını bil. Cahildim dünyanın rengine kandım şarkısını armağan ediyorum. Gülay Cahil dim dünyanın rengine kandım şarkısı çalarsanız seviniz demişler. Evet, bu şekilde gelmiş. Ben Gamze Gürbüz demiş mesajında. Evet. Tamam, bunu hatırlatın demiştim. Hatırlatırsınız artık. Evet, güzel bir şarkı var. İstenilen şarkılardan bir şarkı gelecek. Evet, öncesinde Deli Gömleğim adlı şarkı. Sonrasında Aklım Hep Sende, Sevdanın Keferi ve diğer isteklerde şarkılarda listeme dahil olmuş.

Evet işte yazdım, seni yazdım kalbime, güzel bir şarkı geliyor. İstanbul'dan Jülide yollamış mesajı. Samsun tetibi cezaevinde bulunan 11. koğuşta olan canımın içi sevgilim Gökhan Gül. Aşkım, her şeyim, yüreğim, kalbim, seni çok seviyorum. Seni çok özledim, kısa zamanda biter. Kavuşuruz inşallah. Gökhan'ım, bugün geldim İstanbul'a, yarın iş var. Beni merak etme, ben iyiyim. Sen kendine iyi ol. Orada kendine çok iyi bak. Allah'a emanet ol. Benim her şeyim sen. Aklımda, yüreğimde seninle. Sensiz hiçbir şeyin bir anlamı yok. Çok özledim seni. Sensiz bir bayram geçirdim ama bayram gibi değildi. Sadece geldi, geçti, gitti. Benim bayramım senin gelince olacak. Seni çok seviyorum. Müslüm Gürses'ten Seni Yazdım şarkısını sevgilime Gökhan Gül'e armağan ediyorum. Allah'a emanet ol demişler mesajda. Evet, bu şekilde gelmiş mesaj. Tamamdır. Onun için gidiyor. Şimdi şarkı çalıyor zaten. İyi yayınlar abi. Ben Gamze Gürbüz. Samsun T-Tipi 13. koğuşta yatan Gökhan Gürbüz'e gelsin. Canım, her şeyim. Ne kadar uzak olursak olalım, kardeşliğimiz arasında hiçbir duvar giremez. Güçlü kal. Seni seviyorum ve seni bekliyoruz. Abi Aslan da buralarda çok öpüyor seni. Yalnız olmadığını bil. Cahildim, dünyanın rengine kaldım. Şarkı sarma diyorum demişti. Mesajda tamamdır. Onun için gitti şarkı. Şarkı diye olacak tabii ki bu arada. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar, okunmayan mesajlar var tabii ki, onlara da kulaklık resmi atıyorum bekleyin diye. Şöyle bakalım, istek var burada. Tamam, kulaklık resimlerinden sonra bir şey yazmayın arkadaşlar, karışmasın istekler, tamam mı? Evet, yayındayız. Hatta bir yayında mısın diyor, hala da dinlemediği belli yani, değil mi? Tamam, bunu gördüm ben. Onu da yollayacağım. Öncesine şu şarkı bir gelsin mi? Gelsin bakalım. Sonrasında ben buradayım.

İşte seni yazdım kalbime adlı şarkı geldi. Evet, şimdi bir şarkı geliyor sevgili dostlar. Swat'tan kabul alan Doğamsın adlı şarkı. Merdo'dan Berna'sına gidiyor bu güzel şarkı. Onları armağan edeceğim. Merdo'dan Berna'sına gidiyor.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor.
1: Evet, devam ediyoruz arkadaşlar. Tam 105 frekanslarında birbirinden güzel şarkılarla tabii ki bu arada. Evet, yine gelen mesajlar var. Mesajlara yer vereceğim hızlı bir şekilde. Onları bir okuyalım şöyle hızlı bir şekilde. Selamünaleyküm. Samsun tetibi cezaında olan arkadaşım Yasemin Demirtaş'a diyor. Çok selamlarımı iletirim. Kendine çok iyi bak. Canımı hiçbir şeye sıkma. Bugünler geçecek, sen de biliyorsun. İnşallah çok kısa zamanda kaldı. Mektubum geldiğinde adresi görürsün. Cevap verirsin. Ben Alaca demiş. Evet, ben Alaca demiş mesajında. Evet, bu şekilde yollamış. Evet, ben yayına Tutku FM 105 A25 A24 koğuşunda bulunan diyor. Emre Yağız Kaya oğlum. Annen seni çok özledi yavrum. Aradın, dakika bitti galiba. Yarın telefonunu bekliyorum. Koca dalım demiş. Evet, annesinden diyor. Aramasını istiyor annesi. Emre Yağız Kaya için mesajını yollamış. Tamamdır. Evet, yine gelen mesaj. Samsun tetibi cezanda olan sevgilim Gürkan Safa, aramızdaki mesafeler sevgimizi eksiltmediğini bilen, kalbimin en güzel köşesinde sevgilim. Bu şarkı her notasında seni düşündüğümü ve seni özlediğimi bilmeni isterim. Birlikte dinlemesek de aynı şarkıyı buluşalım. Seni seviyorum. Uygar Doğanay'dan Gel adlı şarkı istenmiş. Evet, bu şekilde yetinmiş. Onlar için gidiyor. Evet, yine gelen diğer mesajlar. İyi yayınlar. Samsun Kapalı A20 koğuşunda bulunan Batuhan Say'a, kahramanım, yakışıklı sevgilim, bazen sevgilim mi var yoksa gizli bir kriz masası mı emin olamıyorum ama diyor, bildiğim bir şey var, uzaktan bile bana kendimi güvende hissettiriyorsun, seni çok seviyorum, sınır süren dolmuştur umarım, kendine dikkat et, tüm güzel şarkılar armağan olsun sana diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş, onlar için gelsin demişler. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Canberk Arslan demiş. Evet, Canberk Arslan ve kardeşim Merdo, abim hayırlı yayınlar olsun. Kardeşim Mustafa Çavuş'a ve evladım Rıdvan Altıntaş'a, Recep Can Canaz'a, Taha Baycan'a ve yazamadığım kardeşlere selam olsun demişler. Evet, bu arada Canberk Arslan'a, kardeşim Merdo'ya da buradan selamlar, sevgiler olsun, iletmemiş olalım arkadaşlar. Evet, yine gelen diğer mesajlar var. Şöyle baktığımızda onları yollayacağım. Yine şöyle baktığımızda, selamünaleyküm Murat kardeşim, ben Samsun Roketi Refik demiş. Roketi ve Refik. Samsun'un Roketi Refik demiş. Samsun'da TTIP kapalıda yatan A24 koğuşundaki oğlum Efecan Bıçakçı'ya, arkadaşına selam olsun. Müslüm Gürses'ten Sevmeyenin Başka Türlü Şekli Var mı şarkısı, armağan olsun demiş mesajında. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine şöyle bakalım arkadaşlar. Selamünaleyküm, ben Kavak Açık Cezaevinden Armağan Zaimoğlu. Buradan kadar birliği yaptım kardeşlerim Enes Emre'ye ve Tahsin Beşlioğlu'na demişler. Enes Nacak, evet, Enes Nacak mı demek istemiş, orayı yazamamış, okuyamıyorum, şöyle tekrarlayayım, herhalde şöyle yazılmış. Kader Birliği, Kavak Açık Cezaevinde Armağan Zaimoğlu'ndan, burada kader birliği yaptım kardeşlerim Enes Nacak ve Tahsin Beşlioğlu. Ayrıca Samsun'da açıkta yatan kardeşim Taha Yasin Duru Okan Tosun'a selam olsun. Özgü günlerde kavuşmak diye bizi seven tüm dostlara selam olsun. Geçeceğiniz bütün güzel şarkılar sizlerin olsun. Mahkumlara gelsin diyor. İyi yayınlar Murat abi. Ben Armağan Zaimoğlu. Buradan kader birliği yaptı Fatih Mehmet Tosun'a, Yavuz Görücü'ye. Evet, bu arada Fatih Mehmet Tosun'a da selamlar olsun. Yavuz Görücü, Enes Nacak, Ertuğrul Sağlam, Siyami Durmaz, Öner Dilek, Burak, Emre Ceylan, Eren Akça demişler. Suat Balta, Tahsin Beşlioğlu. Ayrıca Samsun Kabağı'da olan Yusuf Tosun'a, Emrullah Kaya'ya, Bahri Yıldırım'a, Baran Akman'a, Murat Şahin'e, Yunus Özenç'e, tüm tanıyan dostlara selam olsun demiş. Evet, Armağan Zaimoğlu yollamış bu mesajı, iletmiş, onlar için gidiyor. Evet, yine sevgili dostlar, şöyle bakalım yine neler var. Selamünaleyküm, burada ben diyor Burak Kaygusuz, C22'de yatan kardeşim Tunahan Çakır, Erdar Büyükdağ, Alperen Can, Berkay Ak, Tunahan Sezer, Serhat Atara, Mete Gülhan'a, başka koğuşlarda yatan can parçalarım Yaşar Kaplan, Ufuk Ergün, Pir Suzan Köseoğlu, Alperen Can'a selam olsun. Özgür günlerde görüşmek dileğiyle, ben çıktım sizi bekliyorum demiş mesajında. Bu şekilde etmiş, onlar için gelmiş. Evet, yine Doruklara Sevda Hanım şarkısı Mehmet Kabacı'dan Hüseyin Polat'a geliyor. Şarkı selam söylüyor. Çok içten dilekleriyle Mehmet Kabacı'dan Hüseyin Polat'a selamlar, sevgiler var bu arada. Evet, onlar için gidiyor. Evet dostlar, yine şöyle baktığımızda Tamam, gördüm mesajı. Onları da yollayacağım. Bu arada sevgili kardeşim, evet, onlar için de yollayalım mı? Yok, yollayalım. Evet, ben Samet Ayna, gönlümün sahibi olan kadın Nursena Çalık. Sabret, güzel günler, yarınlar mutlu kavuşmak olacak. Seninle el ele mutlu yarınlara, sevdiğim kadın için diyor. Sıradaki güzel aşk şarkıları ona gelsin diyor. Sadece gecenin güzel şarkıları ona adadım diyor. Onun için armağan olsun demiş. Evet, Samet Ayna'dan Nursena Çalık'a gidiyormuş gecenin güzel şarkıları. Evet, onlar için gidiyor. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlar var. Hepsini yollayacağım. Öncesinde şu şarkı bir gelsin bakalım. Gelsin. Bu şarkıda Kara Kız'dan Sol Yanım diyor. Resul Dalbey için.

bu arada Murat Bey arşivde yoksa diyor sevdiğim sensin lal müzikten Ahmet Kaya sözüm şiirim mükemmelidir şarkısı çalar mısınız demişler. Tamam ben yollayacağım. Resul Dal Bey acil beni arar mısın demiş. Kara kız rica etmiş. Kara kız demiş Resul Dal Bey beni acil arar mısın? Hiç.

0: Mimari Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında. Mimari Saatler'desiniz.

Aşkım iki günlük iptilana, hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı.

İşte sevgili dostlar, BTN'imiz tüm güzelliği devam ediyor. Güzel bir şarkıyla gidecek. Ne yazdın? Şarkıyı mı yazdın? Nerede şarkı bulamadım ben? Demişler. Şarkı yok burada ki. Yok yani. Evet, şöyle bakalım yine sevgili dostlar. Gelen mesajlara şöyle hızlı bir şekilde onları okuyacağım. Okuyorum bir yandan da. Merhabalar Küboş'um, nasılsın, iyisindir inşallah. Bizi soracak olursan biz iyiyiz, evdeyiz. Bir sıkıntı yok. Seninle radyo başında kendimizi yalnız hissetme. Seni çok seviyoruz. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a Yağmur Rektif şarkısı Armağan Olsun denmiş. Mesaj bu şekilde iletilmiş. Evet, onlar için gidiyor. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda mesaj kutumuza selamünaleyküm demişler. Bunu okumuştuk değil mi? Evet. Selamünaleyküm abi, hayırlı akşamlar. Samsun'da yatmakta olan kız arkadaşım diyor. Yasemin Demirtaş için Çarşamba'dan Yar Gelecek şarkısı armağan eder misiniz? Çok mutlu oluruz. Hayırlı akşamlar abi, ben CA demiş. Evet abi, hayırlı akşamlar. Ben Can Alaca. Buradan tüm güzel şarkılar başta reisim Canberk Aslan'a, abi Mert Tekin'e gelsin denmiş. Evet, bu şekilde iletilmiş mesaj. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm Tutku FM ailesi, hepinizin gecesi güzel olsun. Başta Aydi Koğuşlu'ya, Samet Yıldırım'a, Koğuşlu'ndaki bütün kardeşlerimize hepinizin gecesi güzel olsun. Ünal Eker, Bektaş, Mükü Dayı, Volkan abi, unutmadık seni. Enes'imin, Anıl Can, Esen Türk, Tahsin Türk Yılmaz, İlhan Türk Yılmaz, Sancar Türk Yılmaz, Kavacık Murat abi. Kavacık Murat abi, sen gittin mahalleden, ben çıktım abi. Selamlarım olsun, herkesin selamları var. Samsun Montaj Can, Salim Türk, Gürkan Son Ses, Emre Temiz, Emrah Temiz, aklına gelemeyen herkese selam olsun diyor mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş mesajı. Tamamdır, onu da aldık. Gönlümden kalbime Uygar Doğanay'dan Ben Sana Yandım şarkısı sevdiğime Ebru'ya armağan ediyorum. Az sabır, Allah'ın izniyle kavuşacağız bir tanem. Seni çok seviyorum. İyi ki benimsin. Rüyamda beni gör. Allah'ıma emanet ol. Seni kocaman öpüyorum bir tanem demiş mesajında dinleyicimiz. Evet, bu arada yine şöyle pop müziğin bir girsin bakalım.

bu özel bir mesaj olarak gelen bir istekti. Şöyle okuyalım. İyi yayınlar Murat Bey. Kalbimin en güzel yerinde duran, hayatımın anlamı, neşesi, her şeyi olan Güven'e gelsin bu şarkı. Nerede olursa ol, bilmeni isterim ki diyor. Hep yanındayım. Mesafeler hiçbir şeyi değiştirmiyor. İçimdeki yerin her gün daha büyüyor. Güçlü ol, bugünler geçecek. Senin varlığın bana her zaman güç veriyor. Seni seviyorum, sevgilerimle Derya demiş. Et Derya'da Melekler Dağlar adlı şarkıyı istemiş bizden. Et Masum Kırmızı Gül'den istemiş. Şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine Sevda'nın Kefeni geliyor. Sonrasında diğer isteklere devam edeceğiz arkadaşlar.

0: Firarist Saatler Yıldız İnşaat sponsorluğunda devam ediyor. Kaliteli yaşamın mimarı Yıldız İnşaat'la müzik keyfi sürüyor.
1: Murat yayında.
2: İşte sevgili dostlar, BTM'si güzeli devam ediyor ve istekler diyoruz ve devam ediyoruz. Evet, selamünaleyküm, iyi yayınlar. Ben Akın Yiğiter. Kavak açık cezaevinde yatmakta olan dostlarım Furkan Büyük, Ferhat Onay, Samet Artan Taş, Kamil Koç'a selam eder. Hava öğütenden çatacak yer arıyorum şarkısı. Armağan olsun denmiş dinleyicimiz. Evet, şöyle baktığımızda yine iyi yayınlar Tutku FM. Murat Bey, A24 koğuşunda bulunan oğlum Emre Yağız Kaya'ya annesine özlem ile canım oğlum demiş. Yokluğun evin her köşesinde hissediliyor. Her gün senin için dua ediyorum. Seni düşünerek uyuyup uyanıyorum. Bugünler geçecek. Yeniden sarılacağımız günleri gelecek. Ne yaşanırsa yaşansın. Sen benim evladımsın. Seni her şeyden çok seviyorum. Allah yolunu açık etsin. Kalbine huzur versin. Seni hasretle bekliyorum oğlum demiş. Evet, bu şekilde Ali Kırık'tan Bildiğin Gibi Değil şarkısı, armağan ediyoruz demişler. Evet, bu

Evet Ömer, onu yollayacağım. Bu arada yine gelen diğer mesajlara da bakıyorum, okuyorum bir yandan da. Evet onlara da yer vermeye çalışıyoruz tabii ki. Tamam, bunu yollayacağım. Ali, bildiğin gibi değil şarkısını yollayacağım. Oğluna armağan edeceğim. Evet oğlum Emre Yıldız Kaya'ya gelsin. Annesinden gelecek bu mesaj. Onu da ileteyim de. Evet şöyle bakalım yine mesaja. Selamünaleyküm, ben Seyfettin Serdar, kardeşlerim Samsun Tetibi cezaevinde yatan B4 koğuşundaki Recep Semizoğlu abime, koğuş arkadaşlarına Ahmet Kaya'dan Ağladıkça şarkısı armağan olsun. Güzel günler yakındır abim diyor mesajında. Evet yine Tefo benim yaşım yok demişler. Yukko'dan Merve Engin'e yer der misiniz lütfen demiş. Can yoldaşım ailem Merve Engin. Uzaktan sevmek bir mahkumu pencereden özgüne bakması gibidir. Ey ruhuna sevdalandığım yar, içinde sana ait kocaman bir dünyam var. Yukko, Yukon diyor. Kurban olsun yollarına. Seni çok seviyorum. Gülüşü güzelim Burak Akgün'e. Seni hiç kimseyi sevmez. Ben var olduğum sürece Yukko'dan sana gelsin. Yukko'nun olduğu sürece seni kralı sevmez. Sen hep ol benim hayatımda. Aşk ile iyi geceler sol köşem diyor mesajında. Evet bu şekilde yetinmiş. Evet C5'teki Resul Dal Bey, Özgür'ü arar mısınız lütfen demiş. Telefonunuzu bekliyor der misiniz Cazsek demişler. Evet Resul Dal Bey, Özgür'ü arar mısın? Evet C5'teki Resul Dal Bey, Özgür'ü arar mısın demişler, not olarak düşünmüş. İşte şarkım geliyor.

yerinde duruyorum. Haydi vur beni. Hiç ümidim kalmadı tutunacak bir dalın. Başımı yere eğme benim, mazlum yerine koyma. Allı pullu düşlerim vardı oysa, bir hayat böyle tersine dönmez, bir yiğit böyle harcanmaz. Dağlara, taşlara bağırasım geliyor, içim yanıyor içim, bildiğin gibi değil. Bu bir hikayenin bitişi midir? Bu kanlı bir veda mıdır? Bu son savaşçının yediği kurşun, bu son kalenin de düşüşü müdür? Dalgaların çekilişi, bayrakların yıkılışı, bu şarkıların susuşu mudur?

yıldız kaydı ömrümden, ben de yenildim. İşte her şeye sırtımı dönüp koşuyorum. Sarı güller kahrolsun, ıslak gözler, beyaz mendil kahrolsun. Kahrolsun bu kaldırım, bu nezaket, mutluluk.

İşte sevgili dostlar, bildiğin gibi değil şarkısı istekli. Hemen şarkı isteği yolladık arkadaşlar. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda hemen onları okuyacağım. Samsun Kapalı'da yatan diyor. Kardeşim Gamze çalışır. Aslan'a, Afra Vanoğlu, Sibel Kaya mesafeler dostu değil. Sadece kavuşmaya gidecektir. Biz bir gün bu hasret bitecek. Bütün yarım kalan cümlemizi kavuşmayla diyor. Tamlayacağız. Sizi çok çok öpüyorum. Gamze'm, yarın aramanı bekliyorum. Sizi çok çok seviyorum. Ahmet Kaya'dan Karar Vermek Zor şarkısı armağan olsun. Kübra Berlin yollamış bu mesajı. Evet, iletmiş. Onlar için gelmiş. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımızda arkadaşlar, mesajları bu kadar uzun tutmayın. Evet, bana atan arkadaşlar. Evet, valla bedava diye mesajları bayağı bir diziyorsunuz böyle uzun uzun. Onları okumakta zorluk çekiyoruz yani. Böyle bu kadar uzun yazmayın, kısa yazın. Bana atanlar. Selamünaleyküm, ben Emirhan Aran. Kavak Açık Ceza'nda kader birliği yaptım. Abilerim, kardeşlerim. Selçuk Boybey, Ertuğrul Sağlam, Mehmet Denize, Cevdet Özcan, Hilmi Can Arslan, Yiğitan Kutbay, Doğan Kaya, Recep Aran, o gün Sarı Usta, Emirhan Mırık, Berke Perçin, Evren Topal, Altan Eroğlu, Burak Köksal, Furkan Macit, Enes Dede Deniz başta olmak üzere diyor. Öner Direk, Samsun Kapalı'da olan abilerim, kardeşlerim, Vedat Karakaya, Sercan Yıldırım, Efe Hamza Altuntu, Fehmi Keskin, Kamil Keskin, Fatih Sancak, Emre Kurta, Ogusan Paskaba, Oğuzhan Paskap demek istemiş. Ertuğrul Kaya, Ünal Geker, Samet Polat, bir gün gelecek bir gün kalacak. Bu rüzgar böyle esmez. Kardeşim Emirhan Aran demiş. Eyüp Han'dan Sen Olmayınca şarkısı armağan olsun. Abilerime, kardeşlerime armağan olsun demiş. Evet, Emirhan Aran yollamış bu mesajı da arkadaşlar. Tamamdır. Evet, yine gelen mesajlarda merhabalar, İstanbul'dan selamlar, Murat Erişli'den, kardeşim Ercü Giral'a, Uğur Demiröz'e, Sercan Tokaç'a, Mika Yerli, Eren Yerli, Ahmet ve Ahmet Coşkunsu, Doğanay Coşkunsu, Ünal Eker'e, Sercan Yıldırım, Uğur Akın'a, Kaan Kaymağ'a, Erdal Can Büyüktağ'a, Salih Örnek abime, Oğuz Uludağ'ın abime, Atilla Kanık abime, Muhammed Alparslan Tanrı verdi, hepsine sayım. Hepsiz benim canım sayamam, bana da gönül koymasınlar. Canlar abi koğuşunda yatan İknur Tibet'e, Alina Olgun'a, kardeşime de hepsi cansınız. Selam olsun beni tanıyan, seven herkese gelsin bu şarkı. Ermen Yılmaz'dan Mapushane şarkısı armağanım olsun diyor mesajında dinleyicimiz. Evet, bu arada Murat Bey, iyi yayınlar, ben Asya'nın annesi, canım yavrum meleğim, seni çok seviyorum, seni çok çok seviyorum, her zaman arkandayım, bugünler geçecek inşallah, sabır bir tanem, sıradan özledim her şeyini, şarkısı sana ve dostlarına armağan ediyorum demiş mesajında. Evet, bu şekilde gelmiş. Abi selamünaleyküm, hayırlı yayınlar olsun diliyorum. Buradan senin aracınla gurbette yatan kardeşlerime seslenmek istiyorum. Başta canım kanım Taner Taşdemir, Hüseyin Can Alp, Kemal Yavuz'a, Kabadayı, Yusuf Miran Sayala, Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Ermullah Kaya, Mertcan Başa, Arman Zaimoğlu, Ümit Gök Kıyasa, Fahri Can Peközer, ismini hatırlayamadığım, aklıma gelemeyen tüm kardeşlerime selam olsun. Kardeşlerim için Esat Kabak'tan Yol Yemez şarkısı armağan ediyorum. Hayırlı yayınlar olsun abi, seni seviyoruz. Unutma, Göktuş Demirel yollamış mesajı. Selamlar olsun kardeşime. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet, yine gelen mesajlarda Mehmet Kabacı'dan Sinan Kara, İsmail Demir ve Ceon Koğuş'una gelsin. Canlar, şarkılar sizler için gelsin diyor. Hüseyin Polat abime de buradan selamlar, sevgiler olsun demiş. Mehmet Kabacı yollamış. Evet, yine gelen mesajlar. Selamünaleyküm, ben Egemen Bıçakçı. Samsun Tetibi Kapalı'da 24. Koğuş'ta yatan abi Efecan Bıçakçı'ya çok selam olsun. Yarın beni arasan ulaşamazsın. Pazartesi sabah 5'ten sonra ara abi demiş. Mesajında Egemen Bıçakçı yollamış. Bu mesajı da iletmiş. Bu arada onu da hatırlatayım.

Evet, iyi, güzel bir şarkı var. Bu şarkı lider kuaför sevgili Bülent Rengin ve annesinden Arda Rengin'e ve dostlarına, kardeşlerine armağan olsun demişler. Evet, sevgili Bülent abi, sevgiler olsun Bülent abimize. Ondan da annesinden de Arda Rengin'e ve arkadaşlarına gidiyor bu güzel şarkı. İşte

Bütün güzel şarkılar demişler. Yukko'sundan Kalbim Merve Engin'e derseniz seviniz demişler. Yukko'dan Kalbim Merve Engin'e derseniz seviniz demişler.

0: Rock yayında. Arabesk 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105. Murat yayında.
1: İşte sevgili dostlar, bitirimiz tüm güzeli devam ediyor. İyi geceler Murat Bey. Ben Ayşe Cılız, Soner Cılız. Allah'ım, ne zaman ki evlatlarımızın elinden tutacak kadar uzaklarda kalırsak, sen tut onların ellerinden, biz dilimiz döndüğünce anlatsak da onlar tüm kötülükleri sen koru, onları tüm kötülüklerden, şerrinden, nefsinden kesinlikle bedenimiz de koru, bir yaprak gibi düşünce toprağa, sen iyilikler eksik etme onların üzerinden. Allah'ıma emanetsiniz oğlum Müslüm Gürses'ten. Senin hasretin varken bu şehirde yaşanmaz, çalar mısınız demişler. Tamam, şarkı listeme dahil ettim, birazdan gelir. Evet, bu arada yine diğer şarkıları listemde zaten, onları da yolluyorum bu arada. Evet, şöyle bakalım arkadaşlar, yine gelen mesajlarla devam edeceğiz. Evet, gelen mesajlar dedik ve şurada bir tane var. İyi akşamlar demişler. Ben Sibel Can, canım kardeşim Seyit İhtiyar. Seni çok seviyorum aslan kardeşim benim. Canım için biz hep yanındayız. Ailen her daim yanında. Sabırlı ol, bu günler geçecek. Güzel günler göreceğiz elbet bir gün. Kardeş kardeşin emaneti dedi. Sel gider taş kalır, el gider kardeş kalır diyor mesajında. Evet, selamünaleyküm, ben Seyit İhtiyar. Buradan abilerim, kardeşlerime selam göndermek istiyorum. Başta can parçam Baran Fukula, can dostum Cenk Kocaoğlu'na, Doğukan Mırık, Anıl Boy Bayrak, Anıl Bayrak, Orhan Çankır, Furkan Gündoğdu, Umut Akın, Yusuf Uysal, Mertcan Bozkaya, Buğra Genç, Fazıl Saraç, Rüştü Taşkın, Ahmet Hamza Çebi, Anıl Yalçın, Serhat Büyük İşler, Alaaddin Çırak, Oğuz Kılıç, Enes Zehir Aktaş'a, tüm kardeşi abilerime selam olsun. Özgür çatısı altında görüşmek dileğiyle. Ali Kılıç'tan Kuralsız şarkısı armağan olsun denmiş. Bu şekilde gelmiş mesaj. Bu arada ben gribim arkadaşlar. Valla ben kolay kolay grip olmam. Oldum bile, sesimden de anlıyorsunuz zaten. Evet, sevgili kardeşim bu arada, iyi hayırlı yayınlar olsun oğlum. Murat Tağ'ın annesi, yavruları Murat Tağ'ın, Ahmet Can Yapar, Ali Demirtaş, Niyazi Demirtaş, Eren Yuşarlı'ya, sizi çok seviyorum. Sıradaki şarkılar çocuklarıma gelsin diyor. Annesinden armağan edilmiş Murat Tağ'ın annesi, yavruları Murat Tağ'ına, Ahmet Can Yapar'a, Ali Demirtaş'a, Niyazi Demirtaş'a, Eren Yuşarlı'ya, sizi çok seviyorum dilekleriyle geliyor bu arada. Evet sevgili kardeşim Murat Tağ'ın selamlar olsun. Bu arada Tuncay Tağ'ın TT bizi dinliyormuş yolda. Aracında bizi dinliyor. Şu an resim atıyor. Murat Tağ'ından Ahmet Can Yapar'a, Niyazi Demirtaş, Ali Demirtaş, Eren Yuşarlı'ya, Samet Çakmak, Ahmet Coşkunsu, Doğan Coşkunsu, Barış Aktaş selam olsun demiş. Yine Murat Tağ'ından Salih Kaba, Orhan Bayrak, Yusuf Üstün, Kürşat Sağıroğlu, Baran Samet Fukula, Yavuzan Melek, Sefa Ay, Fatih Akalmaz'a selam olsun demiş mesajında. TT'ye de buradan selamlar olsun bu arada. Eyvallah. Evet, yine gelen mesajlar var. Şöyle baktığımda, sevgili yeğenim Erencan Bilir, Uğur Vural, Buğra Genç, Ersan Akçay, Gönül dostlarımıza, Farican Peköz'e, Semih Kılıç, Mikail Yerli, Arda Rengin'e, köylüden armağan olsun diyor. Evet, köylüden armağan olsun demiş mesajında. Evet sevgili Bülent Rengi'ne de, sevgili abimize de selamlar olsun bu arada benden de. Evet, bu şekilde gelmiş. Evet arkadaşlar, yine gelen diğer mesajlar devam etmekte. Sevgili Samet Ayna, cümleden selamun aleyküm. Buradan canım kanım abim Uğur Demiröz'e selam olsun. Ayrıca gurbetteki ve cezaevlerindeki abilerim, kardeşlerim Sercan Togaca, Tuncay Acar'a, Recep Candan, Engin Ündücü, Güney Çakıroğlu, Uğur Vural, Hamdi Samet Mutlu, Taha Ünveren, Enes Ulaş, Berat Dişikara, Savaş Beldek, İbo Şeker, Zafer Özvalcı, Mesut Can Asma, Mert Can Asma, Berat Sözkesen, Berkay Söz Kesen, Salih Çelik Kanat, Kerem Çelik Kanat, Ayan Sisko, Yaya Sisko, Gülkan Saf, Uğur Algül, Hakan Biçer, Kadir Birinci, Can Alp, Batuhan Aksu, Barış Temel, Barış Semiz, Cengizhan Sürücü, bizi seven sayan tüm dostlara selam olsun abim. Uğur Demiröz'ün tüm dostlara selamları var. Tüm güzel şarkılar, gecenin şarkıları onlara armağan olsun diyor. Uğur Demiröz ona gönül veren kardeşlerine de armağan olsun demiş. Samet Ayna yollamış mesajı. Ve bu arada Samet Ayna'dan gönlünün sultanı sevgili demiş. Hayatımın anlamına armağan olsun. Nursana Çalağ'da gecenin güzel aşk şarkıları ona armağan olsun Murat abi demiş. Onlara geliyor. Samet Ayna'dan Nursana'sına gidiyor. Güzel şarkılar, onu da iletmiş olalım. Evet sevgili dostlar, ne demiş, gelenler var. Tamam, birazdan yine yollayacağım. Evet yine gelen mesajlar. Bu arada Yücel Şahin'den can kardeşim Samet Yıldırım'a selamlar saygılar demiş Yücel Şahin. Evet selamlar yollamış. Evet Hilmi Toker şu an beni dinliyormuş. Sevgili kardeşim Hilmi Toker'e de buradan selamlar olsun kardeşime. Aslan kardeşim. Evet yine şöyle baktığımda yine sevgili dostlar. Zafer. Tamam gördüm. Evet Utkan Seçkin'den A14 koğuşundaki kardeşlere selam olsun. Başta can dostum Caner Barutlu'ya, iyi tanımışım dediğim Enes Çorlu'ya, iyi ki tanıdım demiş olduğum diyor. Enes Çorlu'ya, Buğra Yılmaz'a, Çetin Kalaycı, Emirhan Kara, Kürşat Durmuş, Selim Kılıç, Celal Saka, Hasan Ümice, Osman Bayrak, Alperen Gündoğdu, Aziz Can Hünerli, hepsi bayram mübarek olsun, tez zamanda kavuşmak dileğiyle kardeşlerime demiş. Utkan Seçkin yollamış bu mesajı. Evet onlar için gelmiş. Evet tamamdır, onlar için gidiyor. Evet bu arada şöyle baktığımda bir mesaj vardı, hemen onu okuyacağım. Onu da yollayalım. İstek şarkı mı? Tamamdır. Şarkılar listemde geliyor zaten. Onları listeme ekledim. Hemen şarkıyı okur, isteği okur okumaz şarkılar gelmiyor arkadaşlar. Dolu değil. Burası yoğunlukta. Ondan dolayı. Evet şöyle bakayım ben. Bir tane daha şarkı var. Onu yollayacağım. Hemen bu gelsin. Sonrasında ben diğer şarkılar hazırlayacağım zaten.

0: Ticari Saatler'desiniz. Murat yayında.
1: İşte sevgili dostlar, BTR'imiz tüm üzerine devam ediyor. Bugün şöyle bir doğum günü mesajı var herhalde. Şöyle baktığımda A2 koğuşu demişler. Tansu Kaplan'dan, Betül ablam için. Hayatım en sevimli, aynı zamanda en sinirli, en duygusal, aynı zamanda en mantıklı insanın doğum günü. Kutlu olsun. Sen olmasan nasıl bir çocukluk ve ergenlik geçirirdim? Hayal bile edemiyorum. Ablacığım, her zaman senin küçük tatlı kardeşin olarak kalacağım için çok şanslıyım. Seni seviyorum. Ahmet Kaya'dan Mutlu Ol Senelerce şarkısı armağan olsun demiş. Evet, onlar için gelmiş. Evet, şarkım geliyor. Sonrasında yine ben buradayım.

0: Şarkı Tansu Kaplan'dan Betül ablası için istendi. Onlar için gitti. Doğum günüydü. Doğum günün kutlu olsun de dilekleriyle.
1: Hiç bekleme, belki gelmem, gelemem senelerce.
2: Firari saatlerdesiniz. Murat yayında.
0: Evet dostlar, yavaş yavaş bakıyorum şöyle, hepsini okuyacağım tabii ki, sırayla onları da yollayacağım. Evet, ne vardı şurada, bir istek vardı, onları okuyayım. Selamun aleyküm Murat, ben diyor A25 koğuşunda Murat Ağam, Murat abi bayram mübarek olsun. Tüm 25. koğuşumuz dostlarımız Kurban Bayramı işten dileklerini kutlarım. Bir dahaki bayramda uzun günlerde geçirmeniz dileklerimle diyor. Murat Ağam yollamış. Murat Ağam'dan Bora Taşkın'a, Bertu Akgün'e, İsmet Can Özgür'e, Samet Polat'a, İlhan Seven'e, Recep Özden'e, Muhammed İlgöz'e selam olsun. Murat Ağam'dan Kürşat Sarıoğlu, Yusuf Üstün, Samet Çakmak, Doğan Can Yörük, Can Çolak, Emin Taş'a, evlatları Can Taylan, Dicle'den Gülo Kalk Gidelim şarkısı armağan olsun demiş. Tamamdır, bu şarkıyı listemde, onu yollayacağım. Evet, yine Yücel Şahin sevgili kardeşim, Anıl Yalçın, Ümit Gökkıyaz, Utkan Seçkin demek istemiş, Ünal Eker, Samet Polat, Nazım Bilgin, Fatih Bilgin, Miran Sayal, Farican Peki Özer, amcam Dope Hasan'a demiş. Evet, Dope de şu an izinde galiba. Dope Hasan'a buradan selamlar sevgili olsun, özlemiştim, uzun zaman oldu, selamlar olsun Dope Hasan'a, eyvallah. İşte devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, neler vardı şurada bir bakayım ben. Bir tane daha şarkı var, onu yollayacağım. Ben Alihan Coşkun, koğuş arkadaşlarım aynı duvarlara bakıp aynı hasreti paylaşmak insanı kardeş yapıyor. Bu zor günlerde en büyük gücümüz birbirimize olan sabrımız, desteğimiz, her birimizin yüreğine dayanma gücü, gönlümüze ferahlık diliyor. Unutmayın, hiçbir gece sonsuza kadar sürmez. Sabaha mutlaka doğar. İnşallah o güzel günlerde özgürce başımızı yeniden bir aya geliriz. Hepimiz gönülden selamlıyorum. Nur Hafif Taş'tan Toza Döndüm şarkısı armağan olsun diyor. AC her yerde demiş mesajında. Evet, Toza Döndüm şarkısı, Efo Benim Yaşım Yok adlı şarkılar. Onlar listemde zaten. Onları şimdi sırayla yollayacağım.

arada şarkı Yalçın Coşkun abimle benden darman olsun şarkımız. Sevgili abim İlker Ölmez'e de selamlar, sevgili olsun. Ona darman ediyorum. Ve TT, sana darman olsun. TT yollarda.

0: Tarih saatlerdesiniz.
1: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar hayatına.

Evet sevgili dostlar, 23.38'i gösteriyor mesaj kutuma baktığımda sevgili dostlar. Evet şu an itibaren yeni mesaj yollamayın arkadaşlar, çünkü sonları okuyacağım, sonrasında vedamı gerçekleştireceğim. Yavaş yavaş saat 12 itibariyle vedamı gerçekleştireceğim. Evet bu arada Tuncay Tağan'dan tüm abi ve kardeşlerimin dostlarıma selamlar olsun, kendilerini bilirler demiş. TT yollamış mesajı, evet bu şekilde iletmiş, onlar için gitti. Ve yine şöyle baktığımda Halit Bey Can'ın Olayım adlı şarkı, annesinden armağan olsun diyor. Seni çok özledim oğlum, inşallah Allah'ın izniyle tez zamanda kavuşacağız diyor. Arda Rengin'e ve Bülent Rengin'den ve annesinden özellikle Halit Bey Can'ın Olayım adlı şarkı armağan edilmiş, onlar için gidecek bu güzel şarkım. Evet yine gelen mesajda, abi selamun aleyküm, Samsun kapalı

neler var? Var burada. Evet, şarkıyı beklersin. Hemen herkesin şarkısı hemen çıkmıyor. O dediğin şarkılar da onlar daha önceden isteyen kişiler. Ben mesajları geç okuyorum bazen. Görüyorum. Ondan dolayı o arada hemen geç olduğu için de hemen okuyorum. Okurken bir arada çalınıyor ya. O esasında 2 saat önce atılan mesajdı. Bazısı da senin gibi böyle sistem ediyor buradan bana. Sistem ettiği için o arada görüyorum. Ondan sonra onun mesajını alıyorum, okuyorum. Öyle bir durum var. Ondan dolayıdır. Evet, güzel bir şarkı geliyor. Sonrasında ben diğer mesajlara bakıyorum. Bakacağım. Sonra da vedamı gerçekleştirmek için gideceğim buraya. Evet, ne demişler? Erzurum Oltu cezaevinde kardeşim, seslenmek istiyorum. Aslan yürekli kardeşim Samet Yıldırım, öpüyorum seni. Acı her yerde can parçam. Alihan Coşkun, Efkarlı Ahmet Çavuş Coşkun'a, Murat Keskin, Muke abiye, Umut Öztürk'e, Mustafa Yazıcı, Ayhan Yazıcı, Taner Karaaslan, Bektaş Akyüz, Sinan Kara, tüm Aydı Koşun'a, kardeşlerimi yine baş koş, hapishanelerdeki Sadi Can Yıldırım, Fatih Can, Ömer Ulukan'a demiş, Özmen, Ünal Ekere, Fatih Kayaoğlu'na, dostum Hikaye Yerli kardeşim Kazım Can Küren'e, Can Kocaoğlu, Göksel Değirmenci, Münir Koskos, Çetin Kalaycı, Dursun Ali Kılıca, Murat Kılıca, Murat Ağan'a ve hapishanelerde yatan tüm kardeşlerimize, kalbi nice umutlar besleyen tüm savaşçı yüreklere selam olsun. Özgü günlerde yaşamak ümidiyle dualarım onunla diyor. Oltu Erzurum'dan selam olsun diyor. Evet, Kemal Sarıköse yollamış mesajı. Selamlar, sevgiler olsun. Yine Erkan Sarıköse'den de armağan edilmiş. Ali Kılık'tan Kuralsız adlı şarkı istenmişti. Biraz önce yine istemişlerdi. Hepsini bir arada yollayacağım. Evet, şöyle gelmiş mesajlar. Öncesinde Kuralsız geliyor. Evet, sonrasında da tabii ki Halit Bilgit Canın Olayım adlı şarkı geliyor. Ve sonrasında ben buradayım arkadaşlar. Hemen şarkıyı şöyle başa alıyorum.

sınırsız infazın eşiğindeyim bugün. Ve sensiz irticanın son demindeyim. Ya kirpiklerinde asacağım sensizliği, ya da

İşte dostlar, selamünaleyküm. Ben A22 koğuşundan Nevzat Başkurt. Kader bilin yapmış olduğum abilerim, kardeşlerim, beni tanıyan tüm herkes için Mehmet Hacıoğlu'ndan ihtiyacı var şarkısı. Çalarsan seviniz demişler. Nevzat Başkurt kardeşime de selamlar olsun. Evet, şarkıyı çalmıştık zaten. Bu şarkı çalınmıştı. Evet, güzel bir Burak Akagün, Seni Hiç Kimse Sevemez adlı şarkı demişler. Yukko'dan kalbi Merve Engin'e demişler. Yukko'dan kalbi Merve Engin'e armağan olsun denmiş. Tamamdır. Ben ifadeyi aldım. Evet, bu şekilde gelen mesajlar. Şöyle baktığımda yine şöyle bakalım yine neler var arkadaşlar. Tamamdır. Şarkı geliyor zaten. Şarkı hazır etmiştim. Şarkıyı yollayacağım. Ve bu arada yine gelen mesajlar var tabii ki. Onlara da yer vereceğim. Ne demişler? Evet, Murat Tağan'dan Aslan kardeşim TT'ye selam olsun. TT yollarda Murat Tağan cezaevindeki, iyi ki varsın evlat diyor. Bugün de çalan tüm güzel şarkılar A25 koğuşuna gelsin diyor. Murat Tağan yollamış. TT yollarda. Evet, işte bu şekilde gelen mesaj. Evet, yine devam ediyoruz arkadaşlar. İyi geceler. Göktuş Demirel'e sevgili kardeşime selamlar, sevgili olsun bu arada. Ona ve sevdikleri için de armağan olsun güzel şarkılar. Ve yine gelen mesajlar. Sevgili Bülent Rengin'den ve annesinden Arda Rengin'e çok selamlar var ve koğuş arkadaşlarına da geceleri güzel olsun diyor. Evet, tüm güzel şarkıları onlara yolluyor. Annesi ve babası Bülent Rengin ve annesinden de Arda Rengin'e, koğuş arkadaşlarına ve tüm dostlarına gidiyormuş. Evet, onlar için gidiyor. Evet, işte bu şekilde iletilmiş mesajlar var mı başka? Evet, hemen şöyle şarkıyı yollayalım. Yukko yolluyor. Yukkon. Yukkon demiş. Yukkon'dan sana gelsin bu güzel şarkı demiş. Burak Akagün, Seni Hiç Kimse Sevmez adlı şarkı.

geçti ağladıkça. Böyle güzel bir şarkı Ahmet Kaya'dan geldi. Evet, Utkan Seçkin'den A14 koğuşunda kardeşlerine selam olsun. Başta can dostum Caner Balıklı'ya iyi ki diyor, tanımışım dediğim Enes Çoğurlu, Buğra Yılmaz, Çetin Kalaycı, Emirhan Kara, Kürşat Durmuş, Selim Kılıca, Celal Saka, Hasan Emrice, Osman Bayrak, Alperen Gündoğdu, Aziz Can Hünerli, hepsine bayramı mübarek olsun. Tez zamanda kavuşmak üzere kardeşlerime demiş. Utkan Seçkin yollamış bu mesajı. Evet, onlar için gelsin demişler. Evet, yine gelen mesajlar vardı. Şöyle baktığımda yine ne demişler, şöyle bakalım. Evet, canım oğlum, yakında yanındayım. Seni çok özledim. Sıradaki şarkılar sana gitsin. Annen Emine Balcı demişler. Emine Balcı'dan oğluna gelmiş. Onu çok özlediğini ve yakında yanında olacağını söylemiş mesajında. Evet, bu şekilde iletmiş. Onun için gidiyor. Evet, yine sevgili dostlar, Murat abi kolay gelsin. Yayına bu istek şarkım Samsun Kapalı Tetibinde 11. koğuşta bulunan sevgilim Görkem Efe Dirijan'a gelsin. Bazı insanlar vardır. Uzak olsa da kalbinden yakınında olur. Günler geçiyor. Özlem büyüyor. Ama sarı olan sevgi hiç eksilmiyor. Bir gün tüm hasret bitecek ve yeniden yan yana olacağız. O zaman kadar seni sevdiğimi, seni beklediğimi ve hep aklımda olduğunu unutma. Bu şarkı sana gelsin. Tefaseko Yak Gel demiş. Seni çok seven Medine AC demişler. Şarkıda çalarsan çok memnunuz, seviniriz abicim demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş mesajlar ve tabii ki evet demişler. Merhabalar, iyi yayınlar, iyi bayramlar. Ben Nur demiş. Nur yollamış. A24 koğuşunda kardeşim Baran Ünlü. Bayram mübarek olsun oğlum. Seni çok seviyorum, çok özledim. Kendine çok iyi bak demiş mesajında. Evet, bu şekilde iletilmiş bu mesajla. Evet, şöyle bakalım yine. İyi geceler kalbim Merve Engin demiş. Evet. Evet, bir şey düştü. Ne düştü? Evet, hemen şarkıyı yollayacağım. Sonrasında yine ben buradayım arkadaşlar. Evet, bu şarkı da Samet Aynadan tabii ki kalbine gidiyor. Nur, sen alsın armağan olsun.

Yayınlar, ben Kara Kız. Sen iyi bak kendine, gördün işte, kimsem yok senden başka. İçindeki çocuğun ellerini hiç bırakma, sımsıkı tut ellerimi. Seni çok seviyorum. C5 koğuşundan her şeyim Resulullah Bey için. Müslüm Gürses'ten ben razıyım, Allah'ıma emanetsin diyor mesajında. Evet, bu şekilde geçmiş mesaj sevgili dostlar. Bu arada arkadaşlar, mesaj sonuna geldik, daha almayacağım. Evet, onu hatırlatayım. Ve bu arada yine öncelikle listemiz vardı, ona buradan bunlara bir selam yollayalım. Dostlarımıza, kardeşlerimiz var, onlara atalım şuradan. Samet Aynay'a, sevgili Samet Aynay, Mert Güneş, Mihran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşkun, Muammer Onay, Niyazi Onay ve Emre Yanak ve Murat Tan kardeşime de ve Samet Polat'a da, Kibrit'e de selamlar sevgili olsun bu arada. Evet sevgili dostlar, Instagram adresim var, DJ Murat diye geçiyor. Evet, Instagram adresimi ekleyin. Çünkü yayına girerken çıkarken bildirim atıyorum. Yayına girdim diye, yayın başladı diye oradan takip edebilirsiniz. Sonradan soruyorsunuz yayın başladı mı diye. Sormanıza gerek yok, beni takip etmeniz yeterlidir. Evet, DJ Murat Instagram adresim, DJ Murat diye geçiyor. Ekleyin arkadaşlar, son paylaşımlara da beğeni yapın. Yayından sonra bakacağım kimler fazla beğeni yapmış sayfalarımdaki paylaşımlara, onu da takip edeceğim. Evet, istek almıyorum arkadaşlar. Yok, almıyorum. Şu an bitti. Evet, vedamı gerçekleştireceğim çünkü. Son şarkı şöyle özel bir şarkı mı olsa? Evet, öyle olsun. Son özel bir şarkıyla vedamızı gerçekleştirelim. Öyle hemen veda etmeyelim değil mi? Bir tane şarkı çalayım. Ondan sonrasındaki şarkı veda konuşmasıyla vedamız olsun. Öyle mi? Evet, hemen onu yollayacağım. Evet, de çalalım. İşte şarkılar listemde var. Onlardan bir tanesi daha gelecek. Benden sonra, yayından sonra zaten şey gidiyor. Şarkılarınız var, onlar devam ediyor. Sabahı da çalar artık herhalde. Emrah gelsin, töre desin.

0: benim sevdiğim şarkılardan bir tanesidir bu şarkı. Emrah'ın Töre adlı şarkısı. Evet, onlardan bir tanesi gelmişti. Ve şimdi son bir şarkıyla vedamızı gerçekleştireceğiz. Yine buradan öncelik listeyle vedamızı gerçekleştireceğiz. Öncelik liste önemli. Evet sevgili Samet Ayna, Mert Güneş, Miran Sayal, Yasin Ay, Hamdi Samet Mutlu, Samet Yıldırım, Alihan Coşku, Muammer Onay, Niyazi Onay, Emre Yanak, sevgili Murat Han kardeşime de yine Samet Polat'a ve Samet Yıldırım'a da sevgili kardeşlerime de selamlar olsun. Selamlar, sevgiler olsun. Ve sevgili Hakan Polat'a ve sevgili DJ Şan kardeşime de selamlarımı yolluyorum. Evet, son şarkı dedik ve veda saati dedik. Şöyle baktığımda şarkılar burada, şarkılar var değil mi? Evet, bunlar duruyor. Bunlar benden sonra çalacak. İstenilen şarkılar var. Onları yollayacağım sırayla tabii ki o arada. Onu da hatırlatayım arkadaşlar. Bu şekilde. Evet, görüşmek üzere. Cumartesi ve pazar hafta sonu buradayız. Biliyorsunuz cumartesi günü saat 5 ile 8 arasında yayındayım. Ve pazar günü de 18 ile 0 arasında, bazen 1 olabilir ama isteklere göre. Evet, bu arada farkındasınızdır. Bayramdan sonra da olduk. Bayram sonu da geldi. Sponsorumuz da yok herhalde. Bu aralar boş gidiyoruz böyle. Var esasında da ben bu aralar pek gidemiyorum kimsenin yanına. Görüşmek istedikleri var. Görüşmeye gidemiyorum daha doğrusu. Onları bir tamamlayayım ben bu hafta olmazsa. Sponsorlarımızı yayınımıza alalım arkadaşlar. Olmayanlar da, isteyenler de, sponsor olmak isteyenler de Instagram adreslerinden bana ulaşıp yazabilirler. Instagram'dan yazın, oradan bilgi alabilirsiniz. Evet, Instagram adresimi yine söylüyorum arkadaşlar. DJ Murat diye geçiyor. Evet, DJ Murat diye yazıyorsunuz. Evet, DJ Murat diye yazın, ekleyin onu, takip alın sayfayı. Evet, oradan da beğeniler yapın, paylaşımlara beğeni yapın ve takip edin. Yayından sonra zaten bakacağım kimler fazla beğeni yapmış. Evet, şarkım sizlere geliyor. Öncesinde selamlar, sevgiler yolluyorum herkese, kucak dolusu. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce yayınımı yapmaya çalıştım. Biraz da gribim esasında. O halde geldik, o şekilde gittik programa. İşte bu şarkı benden size geliyor. Allah'a emanet olun, her şey gönlünüzce olsun. Ben kaçtım, bay bay. Hadi şarkıdan sonra bir de ihtiyacı var yapalım. Hadi bakalım, İyisiniz ha. Bay bay.
1: Murat yayında. Firari saatlerdesiniz.
2: Yeter ki umudun olsun. O ışık elbet bir yerden doğar.

Ey benim yürek yaram, ey benim gözü karam, sensizliğin son durağındayım. Kazan da sen, belan da sen. Dön gel şu yüzüm gülsün.

tanrım, bir aşkın esir ol. Hayatta senden tek dileğim mutlu olmak.

aşkın, bir aşkın esiri oldum. Hayatta

0: hap üstüme, üstüme gel.
1: Mahkum ettiler beni anam 10 seneye. Saçlarımı kestiler, gözlerim doldu. Ömrümün en güzel yılları, ömrümün en güzel yılları mahpus damlarında heba, ziyan, rezil oldu. Nereye kaçtıysam anam, bela hep beni.

artık eskisi gibi değilsin bana. Gözlerin başka, dilin başka hitapta. Artık eskisi gibi değilsin bana. Sözlerin yavaşça haddini aşmakta. Zamanla düzelir diye beklemeye gerek yok. Aşığım görmüyor musun diye eklemeye gerek yok. Al sen bu sevgiyi yerin dibine sok. Dedim ya artık eskisi gibi.

Artık eskisi gibi değilim sana. Nefesim nefesine değmesin istiyorum. Artık eskisi gibi değilim sana. Gözlerim gözlerine bakmasın istiyorum. Seni deli gibi severken geldiğim duruma bak. Aşk ile çektiğimiz resimleri gözünü kırpmadan ellerinle yak. İşte bu senin eserin. Şimdi git başına gurur taçları tak. Sen beni yalnızlığın denizine bırak. Otur, otur da denizin beni.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.